0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Gölgenin en iyisi Sinerji FM.
1: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
1: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Bakın.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
2: Hazır değilim.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: yavaşlayacak sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 8464 ve 0356 502 5025. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. Haftanın son iş günündeyiz. 21 Ağustos 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri, detay haberleri aktaracağız değerli dinleyenler. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım sizlere. Marmara Denizi'nde peş peşe meydana gelen 100'den fazla deprem sonrası gözler yeniden bölgedeki faylara çevrildi. Profesör Doktor Süleyman Panpal yaptığı özel açıklamada Marmara'daki hareketliğe ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Küçük sarsıntıların ne anlama geldiğinden adalar fayına ve beklenen büyük depremin hangi kesimde olduğuna kadar merak edilen soruları Hürriyet.com.tr'de aktarmış değerli dinleyenler. Marmara Denizi'nde son 24 saatte peş peşe meydana gelen küçük depremler bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşımıştı. Kandidi Rasathanesi'nin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre 18 Ağustos'ta sabah 06 itibariyle başlayan deprem fırtınası 20 Ağustos saat 13'e kadar sürdü. İstanbul adalarının güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir bölgede büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 depremin kaydedildiği dile getirilmiş. Marmara'daki bu hareketlilik büyük deprem beklentisi açısından ne anlama geliyor ve son günlerdeki küçük sarsıntılar ana fayda bir kırılmaya işaret ediyor mu? Şu ana kadar ne kadarlık bir alan kırılmış olabilir? Detayları Hürriyet.com.tr'de aktarılmış değerli dinleyenler.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında French Varoş'a 1-0 mağlup oldu deniliyor. Fatih Tekke, French Varoş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Bambaşka olmalıydı, ümidimi kesmedim ifadelerini kullandı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu birinci maçında evinde Zalgiris'i konuk etti ve Beşiktaş mücadeleden 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahović ise maçta ilk kez forma giydi deniliyor değerli dinleyenler. İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye otoparkında park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 21 yaşındaki şüpheli ise gözaltına alındı deniliyor. Bir başka haberimizin detayıydı değerli dinleyenler. Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı binasına gece yarısı girerek kapı ve pencereleri kıran, eşyalara zarar veren şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli hakkında ev hapsi adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi deniliyor değerli dinleyenler.

Evet, bir diğer haberimize bakacağız. Vizesiz seyahat için yeni adım, mevcut randevu durumuna ilişkin kritik uyarılar, bu işaretlere dikkat denilmiş. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize serbestisi sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kalan kriterlerin tamamlanmasına yönelik yeni çalışma başlatıldı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren süreç yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı. Schengen randevularında yaşanan yoğunluk ve sahte başvuru kanalları ile ilgili kritik uyarılar da peş peşe geldi. Özellikle bazı yöntemlerin vatandaşları ciddi risklerle karşı karşıya bırakabileceği belirtildi. Başvuru sürecindeki dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı deniliyor. Detaylar Hürriyet.com.tr'de aktarılmış, okurlarıyla paylaşılmış değerli dinleyenler. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Kara Kartal'da maç sonrası önemli açıklamalar. Teknik direktör Vincenzo Italiano'dan geldi. Italiano daha fazla gol istediğini belirtmiş değerli dinleyenler. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu deniliyor. Fatih Tekke, Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Bambaşka olmalıydı, ümidimi kesmedim ifadelerini kullandı. Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı binasına gece yarısı girerek kapı ve pencereleri kıran, eşyalara zarar veren şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli hakkında ev hapsi adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi deniliyor değerli dinleyenler.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam.

0: üzerine. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Erdoğan, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla çekilerek 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini, 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını duyurmuş değerli dinleyenler. Teknofest, Mavi Vatan'da ilk gün geride kaldı deniliyor. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest, Mavi Vatan kapılarını açtı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest, Mavi Vatan'ın ilk günü geride kaldı. 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak festival deniliyor değerli dinleyenler. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında French Varoş'a 1-0 mağlup oldu deniliyor. Fatih Tekke, French Varoş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Bambaşka olmalıydı, ümidimi kesmedim ifadelerini kullandı. İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye otoparkında park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 21 yaşındaki şüpheli ise gözaltına alındı deniliyor. Bir başka birimizin detayıydı değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rananin rananin ara ira. Yakalım mı yakmayalım mı?

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Efendim radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, haber başlıklarını aktarmayı sürdürüyoruz. Giresun'da selde kaybolan kişinin cansız bedeni Trabzon'da bulundu deniliyor. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 13 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Keşap ilçesi Karadere köyü mevkiinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu suya kapılan araçtaki 3 kişiden birinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu, kaybolan 2 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada ilk günden itibaren yürütülen titiz arama faaliyetleri neticesinde 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cesedinin 18 Ağustos'ta dere kenarında bulunduğu aktarıldı. Arama faaliyetleri devam ederken Trabzon'un Ortahisar ilçesinde geçtiğimiz gün denizde bulunan cesedin kayıp Akkaya'ya ait olabileceği değerlendirildiği belirtiliyor. Kesin kimlik tespiti için adli tıp sürecinin başlatıldığı belirtilmiş. Giresun'da kayıp iki kişiyi bulmak için ekiplerin seferber olduğu haberini geçtiğimiz gün sizlere aktarmıştık değerli dinleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü deniliyor. Türkiye, Mısır ve Katar'dan İsrail'in son saldırılarına tepki denilmiş, Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama var, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılar kabul edilemez ifadeleri kullanılmış. Zonguldak'ta denize girişler 2 gün süreyle yasaklandı, karayoluna boya döken 2 firmaya 20.9 milyon lira ceza deniliyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin 3 şüphelinin yakalandığı belirtilmiş değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Mazlum Abdi, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun tamamlandığını duyurmuş, Amerika'dan yaptırım mesajı "Ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız" açıklamaları var. Denizde 3 ceset bulunmuştu, kimlikleri belli oldu, kardeş oldukları ortaya çıktı deniliyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kişinin kardeş oldukları belirlendi. Kayıp olduğu belirlenen 4. kardeşi arama çalışmalarının sabah saatlerinden sonra yeniden başlatılacağı açıklanmış. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü de aktarılmış haberin detayında değerli dinleyenler. Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eyleme polis müdahale etti. Sendika en az 100 madencinin gözaltına alındığını duyurmuş değerli dinleyenler. Uzmanlar değerlendirdi, olası İstanbul depremini tetikler mi? Marmara'da 170'i aşkın deprem endişe yarattı deniliyor. AFAD Deprem Bilim Kurulu üyeleri Marmara Denizi'nde adalar fayı üzerinde yoğunlaşan 170'i aşkın mikro depremlerin büyük bir sarsıntının habercisi veya öncüsü şeklinde yorumlanmasının bilimsel bir dayanağının olmadığını da belirtmişler. Adalar fayına yakın noktada gerçekleşen irili ufaklı en büyüğü 3.2 olan 170'in üzerinde mikro deprem gerçekleşti. Büyük deprem geldiğinde geriye dönük olarak anlaşılabilir ifadeleri kullanılmış Profesör Doktor Hasan Sözbilir tarafından değerli dinleyenler.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi
1: hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dün
0: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

ve kaburgalarının kırıldığını iddia etmiş, ileri sürmüş değerli dinleyenler. Marmara Denizi'nde peş peşe meydana gelen 170'ten fazla deprem sonrası endişe arttı deniliyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu denilmiş. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Zalgiris'i 3-0 mağlup etti ve tur şansında avantajı yakaladı deniliyor. Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı binasına gece yarısı girerek kapı ve pencereleri kıran, eşyalara zarar veren şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinin ardından tespit edilerek gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli ev hapsi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı deniliyor. Alexey Batrakov resmen Galatasaray'da. Galatasaray Lokomotiv Moskova'dan Alexey Batrakov'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp Rus oyuncu için 25 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceğini de açıklamış değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212-56-56 0543-746-3754.

Efendim radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Haber başlıklarına, dünden bugüne yaşanan birinci sayfa haberlerine göz atmaya devam edelim değerli dinleyenler. Ankara'da kahreden olay deniliyor. Tren raylarını atlayan doktor hayatını kaybetti denilmiş. SGK uzmanı emekli maaşları için tarih verdi, yeni düzenleme geliyor denilmiş. Amerika'dan Gazze açıklaması, barış planının tam olarak uygulanmasında kararlıyız açıklamaları var. Amerika'dan Küba bağlantılı 9 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım kararı deniliyor. Galatasaray Lokomotiv Moskova'dan Alexey Batrakov'u kadrosuna kattığını kapa duyurdu denilmiş. Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan hamlesi sınırlar açılıyor denilmiş. Beşiktaş'ta Trossard sakatlandı deniliyor. Adli tıp incelemeleri tamamlandı. Arif Mehmet Deniz Olgun'un naaşı yeniden defnedildi. Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede panik yaşandı. Dağlık alanda toprak kayması oluştuğu görüldü. Depremde herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar olduğuna ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı deniliyor. Galatasaray transferi federasyona bildirdi. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Rus futbolcu Alexey Batrakov'un transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi deniliyor değerli dinleyenler. Bakanlık duyurdu, İstanbul'da muhtaç anne ile oğlunu kurum bakımına aldı denilmiş. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın aracına silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Haber başlıklarıyla devam ediyoruz. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu İki kişi hayatını kaybetti deniliyor haberin detayında. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu'nda 81 dosya görüşüldü. Toplantıda partiden istifa edenlerin dosyalarının sicillerine işlenmek üzere kaldırılmasına karar verildi deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizi 20 üniversitemize yerleştireceğiz ifadelerini kullanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Değerli dinleyenler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşük borçluluğun ülke ekonomisinin direncini arttıran önemli bir unsur olduğunu belirtmiş. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın aracına silahlı saldırı deniliyor. Galatasaray transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi denilmiş. Trabzonspor turu Macaristan'a bıraktı. Beşiktaş'ta Trossard sakatlandı, Ankara'da tren raylarına atlayan doktor yaşamını yitirdi, Karabağ Konferans Ligi'nde tur için avantajı kaptı deniliyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Sırbistan 18 veya 25 Ekim'de sandık başında olacak, hangi tarih olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Haftanın son iş gününde yurtta hava durumu nasıl olacak? Detayları aktaralım. Günlük tahmine bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri aktaralım. Bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş ve güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor deniliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden aktaracaklarımız bu kadardı ve bu programla haftayı kapatıyoruz değerli dinleyenler. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak ve 24 Ağustos Pazartesi sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. İyi bir hafta sonu, iyi bir tatil diliyoruz. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Opçoktor Pınar Telli Celtemen, Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden Tokat İl Başkanı olarak atandı ve parti teşkilatlanmasını yönetecek. Almus'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 41 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. Vali, rektör, protokol ve vatandaşlar katılarak belgeleri takdim etti, başarı diledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Mürsel Güler, Alparslan Kuytul yapılanmasında 25 yıl görev yaptıktan sonra eleştirileri nedeniyle itibarsızlaştırıldığını, tehditler ve şantajlarla karşılaştığını, sosyal medya kampanyalarıyla hedef gösterildiğini iddia etti. Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem Ayacucho bölgesinde saat 13'te kaydedildi. Başkent Lima'dan da hissedilen sarsıntı sonrası dağlık alanda toprak kayması yaşandı. Can kaybı veya ciddi hasar rapor edilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları'nın düzenlediği kadın buluşmasına telefonla katılarak kadınlara seslendi ve yerel seçimlerde kararlı çalışmayla Balıkesir'in yeniden sahiplerinin olacağını belirtti. Gazeteci Soner Yalçın, İBB davasında suçlamalarla somut delillerin bağdaştırılamadığını vurgulayıp, gazetecilik faaliyetlerinin suç olarak görülmesine itiraz etti. Gerçek ve delil olmadan hüküm kurulamayacağını belirtti. Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü drift yaparken yakalandı. Polis, araç sahibi ve ehliyetsiz sürücüye toplam 220 bin lira ceza kesti. Trafik ekipleri sürücünün yasa dışı davranışlarını belgeledi ve sert önlem aldı. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında KAOK Žalgiris'i 3-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj sağladı ve Avrupa kapısını araladı. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Galatasaray maçında dolu tribünler önünde Süper Lig heyecanını yaşadıklarını, 5 sezonluk hasretin sona erdiğini söyledi. Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic için Barcelona'dan 3 milyon euro bonservis teklifi aldı. Barcelona, tecrübeli kaleciyi fırsat transferi olarak değerlendiriyor, sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 7 kuruştan, gram altınsa 6.994 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık olacak, en yüksek sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 28 derece olarak ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
4: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
5: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz.
4: İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat. Aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz. Projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
6: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
7: Reklam.
8: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı İpek Demir'le yaptık. Bıçak Sırtı radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Reyhan Karacel'e devam ediyoruz. Laga Luga, hoş geldiniz.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.

Zene Bastık ara radyonuzdaydı. Efendim, bakınız. Dış iskelet botu. İnsanların daha hızlı yürümesini sağlayacak. Diyorum, biz zaten yürüyoruz, bayağı sağlam yürüyoruz yani baktığın zaman. Hani yürüyüş konusunda bir sıkıntımız var mı? Bak, şöyle bir faydası var. İnsanların yürüme hızını %10'a kadar arttırabilen teknoloji %17 daha az enerji harcamayı sağlıyor demiş. Yani hem daha hızlı yürüyorsun hem daha az yoruluyorsun. İyiymiş bu, ama bunu biraz daha böyle şey modifiye etmek lazım bence. Yani bu fotoğrafta görüldüğü gibi ise yani dışarıda çok dikkat çeker o. Giriyorsun böyle, ne kadar işte diz üstünde bir aparat böyle alta doğru iniyor. Düşün, sarıyor bacağı. O bizi yürütüyor herhalde. Şey falan var mı bunda mesela, su geçirmezlik falan? Şimdi kışın ne yapacağız? Yani neleri düşünüyoruz arkadaş? Bir de birkaç numara büyüğünü almak lazım. Seneye de gireriz. Klasik Türk alışveriş mantığı. Bilim insanları bacağın arkasında kablolar dolaşmış bir alçı varmış gibi görünen ve yürüme hızını %10 arttıran dış iskelet botu geliştirdi. Bu teknolojiyle insanların %17 daha az enerji harcamasını sağlıyor. Bu da yaklaşık 10 kilogramlık bir sırt çantasını çıkarmakla eşdeğer diyor. Sırt çantası takmıyoruz ki biz yürürken. Yani nerede yürüteceksiniz abi? Dağ yürüyüşündeyse zaten buna gerekiyor. Çünkü nedir? Hani esneme, vücudun esnemesi gerekiyor falan. Eğilip kalkıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, düşüyorsun, yuvarlanıyorsun. Batmasın ondan sonra bunlar bize. Sistem, kişi yürürken bacak eklemine bükme momenti verebilen kesin şekilde zamanlanmış elektrik motorlarını kullanarak çalışıyor diyor. Bir kişinin yürüme hızı bir gün boyunca büyük ölçüde değişebilir ve herkesin yürüme şekli farklıdır. Mesela otobüsü kaçırdın, ne yapıyorsun? Hızlanıyorsun. Ya da servis gelmiş mesela, sen hala piyasada yoksun. Bir bakıyorsun servis saati gelmiş, paldır küldür bir koşturma oluyor. Bunlar hızlı yürüyüş oluyor. Bu nedenle robotun kullanıcıya uyum sağlayabilmesi ve desteğin kullanıcıya özgü şekilde hesaplanması gerekiyor demiş. Yani mesela sen, evde iki kişi var, eşinle beraber kullanacaksın. Sen kendini almışsın. Diyorsun ki hayatım sen de kullan. Olmuyor öyle. O sana göre ayarlanmış artık. Gelecekte robotik bot merdiven çıkma ve zorlu arazide gezinme gibi diğer hareketlere yardımcı olacak şekilde uyarlanabilir. Ha bak, daha arazi çıkmamış. Ben direkt hani doğa yürüyüşü falan diye sordum ama henüz daha o olmamış sevgili dinleyenler. Yani bu kadar şeye de hani nasıl derler, gerek var mı yok mu, hani olmalı mı olmamalı mı, bir yoksa biz biraz kendimizi mi yormalıyız? Hani %17 daha az enerji sarf etmek iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İşte bunlar maalesef sıkıntı yani. Tamam, bugün kullanmaya başladık, yarın ne olacak? Veya yağmurlu havada kullanıyoruz, su kaçtığı için kısa devre yaptı mesela, çat diye bacakta. Öyle kalıyorsun yol ortasına, düşün. Hayır, bile tabii çok pahalı da olacak. Yani mutlaka pahalı olacak. O zaman ne yapacağız, nasıl bir çözüm yapacağız bilmiyorum.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla...

0: Taşhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşhan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşhan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Bağlı Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ilişkiler üzerine yapılan çalışma yedirmeyi seven tarafı inceledi. Oğlum bu nasıl bir taraftır ya? Böyle bir taraf mı vardı? Biz erkek tarafı biliyoruz, kadın tarafı biliyoruz. Onun dışında işte arkadaş tarafı biliyoruz. Bak, çiftler üzerine yapılan bir araştırma. İlişki içerisindeki besleyici ve beslenen tarafları belirledi diyor. Yani genelde beslenen, şimdi biz erkekler oluyoruz. Hani çünkü fotoğrafa bakıyorum, daha detaya bakmadım da yine böyle mutfak fotoğrafı falan koyduğuna göre biz mutfak konusunda kadınlar kadar başarılı olamayız. Böyle bir şahsen benim yok. Şimdi çok yetenekli erkek arkadaşlar da var, onları da biliyorum ama burada genelleme yaparak da konuşmayalım. Ama yine de böyle genel olarak baktığımızda kadınlar daha yetenekli mutfak konularında. Şimdi hani doğal olarak biz herhalde erkekler olarak beslenen taraf oluyoruz, besleyici tarafta kadınlar oluyor. Bakalım öyle mi? İngiltere'de 76 çift üzerinde yapılan araştırma, daha fazlasını istemeseler bile insanların tabaklarını doldurmak veya onlara yiyebileceklerinden daha fazla yemek vermek gibi davranışları gösteren besleyici özellikteki insanları belirlemek için yola çıktı. Ha şey bu, aç bak ağzını, kamyon geliyor, düt düt. Aç bak, aa diyor, hop yüklüyor.

0: Şimdi yiyebileceklerinden fazla yemek vermek de bence bir şiddet modelidir. Evet, özellikle bu konuda misafirliğe gittiğiniz zaman daha çok bunun zahmetini yaşarsınız. Hele bir de misafirliğe gittiğiniz zaman ziyaret diyelim biz ona. Böyle aile büyükleri falansa onlar tabağı doldurur. Nezaketen yeter de diyemezsin. Yani o, bu kadar kafi falan dersin mesela. Olur mu? Ye oğlum, ye, açsındır. Sanırsın kıtlıktan çıktık geldik sanıyor. Yok vallahi yeter. Hani fazlası mideme dokunuyor. Neden? Çünkü yemediğin için dokunuyor. Mide yemeye tembelliğe alışmış. Yemeği görünce ne yapsın garibim? Ye hiçbir şey olmaz. Aç ağzını bakayım, hop. Böyle şeyler vardır. Böyle sohbetler geçer yani. Daily Mail'de yer alan habere göre, çalışmaya göre, insanlar genellikle sevgi veya endişeyi bu şekilde ifade ettikleri için veya insanları beslemek nazik bir davranış olarak görüldüğü için besleyici özelliği taşır. Bizde genelde nezaketten gelir bu yani. Hani Anadolu insanının genlerinde olan bir şeydir bu yani, beslemek. Bak git mesela bir köye, aç kalmazsın. Hani bir kapıyı çal, açın ben de, önüne yığarlar. Yani elde avuçta, hani imkanlar dahilinde tabii ki. Tabii sen de biraz insana benziyorsan. O da önemli. Bizde daha çok nazik bir davranış. Hani misafiri aç göndermeyelim, misafiri aç tutmayalım. Mesela köylerde şeyler yapılır. Bununla ilgili hatta benim bir videoda da var. En son çektiğimiz videoda var YouTube'da. Köylerde böyle biraz daha günümüzde belki çok fazla yok ama eskiden sıra sıra her aileye bir gün yemek sırası düşüyor. O gün yemeği onlar yapıyor, gelen misafirler için, köye gelen misafirler için. Köye gelen misafirlerden kasıt tamamıyla tanrı misafiri. Böyle şey falan değil işte, yan komşuya gelmiş onun yemeğini ben vereyim. Hayır değil. Köyden geçiyorsun, uğradın, açım diyorsun, hop sofra kuruluyor. Bu bizde biraz hani besleyicilikten ziyade misafirperverlik ve nezaketten gelir. Tabii Avrupa aynı kültürde değil. Araştırmada yer alan Profesör Ogden, bazen çiftler ne kadar umursadıklarını göstermek için aç olmadıklarında bile birbirlerini beslerler diyor. Şimdi sen mesela aç gelmemişsin eve akşam diyelim. Şimdi hanım yemek yapmış. Sıkıysa yeme. Sen ne, hayırdır, sen nerede yedin bakayım, sen nerelerde geziyorsun? Şimdi bizde o durum yine nezaket ve besleyicilikten çıkar. Şüpheciliğe dönüşür, büyük problemdir. Hani bazı çiftler ne kadar umursadıklarını göstermek için aç olmadıklarında bile birbirlerini beslerler. Gidiyorsun aç değilsin. Ne bileyim, belki dışarıda atıştırdın, belki şöyle bir iş arkadaşların ile...
1: Oho, sevdin demek.
0: Belki böyle bir tost most yedin. Sonrasında eve geliyorsun, karnın tok ama yemek saati, bir de bunu belli etmemen gerekiyor. Artık o tabakta ne varsa bitirmen gerekiyor. Yenge hanım da böyle beslemeyi seven türdense, bu aşırı yemeye veya kilo almaya yol açabilir diyor. O yüzden dışarıda yemeden yemeyin yani, dışarı eve gelin. Ancak sevgi dolu bir ilişkinin temelini de oluşturabilir demiş. Bak, aşırı yemek ve kilo almaya yol açması sevgi dolu bir ilişkinin temelini de oluşturabilir. Bu acaba şey olabilir mi mesela, erkeklerde vardır özellikle, kadınlarda sanmıyorum. Yani sanmıyorum, emin değilim daha doğru söyleyeyim. Erkeklerde mesela bir erkek evlensin. Wireless'e bağlandığı zaman otomatik bir güncelleme yüklenir erkeklere. Yeni evlenen erkeklere. 10 kilo güncellemesi. Kim olursa olsun bak. Çevrende yeni evlenmiş olan bir erkek arkadaşına bak. Bir tanıdık, akraba, fark etmez. Kısa süre içerisinde en az 10 kilo aldığını görürsün. Hani buna evlilik yaradı falan filan diyorlar ya. Bak mesela... Hayır, şu olabilir tabii, evlilik yaraması olarak değerlendirmek lazım da. Ne diyor mesela? Bu aşırı yemeye veya kilo almaya yol açabilir ancak sevgi dolu bir ilişkinin temelini de oluşturabilir diyor. Yani yolda göbekli bir erkek gördüğünüzde ne anlayacağız? Ha, bunun sevgi dolu bir ilişkisi var belli. Yenge beslemiş. Bana mısın dememiş. Ancak diğerleri için bir kişinin diğerine yiyecek empoze etme eğiliminde olmasıyla ilişki daha az eşit olabilir diyor. Bu daha problemli bir durum yaratabilir. Yani nedir mesela? Eşin sana sürekli yemek yediriyor ve kendi bu kadar yemiyor. Bir süre sonra bakıyorsun eşin fit, sen maşallah göbek, balkonu kurmuşsun, tezgahı kurmuşsun. Bu eşitlikçi değil diyor. Yani iki tarafın da yemesi lazım diyor. Ha şey olabilir mesela bu konuda, hatta galiba bununla ilgili film mi vardı, haber mi vardı çok hatırlamıyorum geçmişte. Ama böyle bir şey oldu. Kadın kocasını kıskandığı için fazla yemek yediriyordu. Hani göbek yapsın, diğer kadınlar ondan hoşlanmasın. Böyle bir olay hatırlıyorum ama nerede hatırlıyorum, gördüm veya okudum onu bilmiyorum şu an. Öyle haberi okurken aklıma geldi. İşte bu eşitlikçi olmayan bir durum. Yani iki kişi yiyorsa yesin abi. Bak zaten sonuç olarak da çıkmış efendim. Yediren kişi daha zayıf diyor. Yayınlanan çalışmada çiftlerden birinin yemediği için yiyeceğini verme eğiliminde ve daha ince bir fiziğe sahip olduğu, diğer kişinin ise daha fazla yediği bulundu diyor çalışmada. Örneğin duygusal yiyicilerin, yani üzgün veya kızgın olduklarında yemeğe yönelen kişilerin eşlerini aşırı beslemeye çalışma olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Ben üzgün, ben üzüntüden yiyorum, sen de ye. Araştırmacılar diyet yapanların yemeğin tadını çıkaran birini dolaylı olarak izlemenin bir yolu olarak besleyici olabileceğini ve duygusal yiyicilerin, duygusal romantik yiyici, başkalarını yemek yerken izlediklerinde daha iyi hissedebileceğini söyledi diyor. Yani tekrar söyleyeyim ama biz erkekler genel manada yemek konusunda yiyici tarafız efendim. O da az önce de söyledik yine mutfaktaki yetenek konusunda daha düşük kalibrede olmamızdan kaynaklı kadınlara göre. La, la, la, la, la.

0: Benim derman yok dizlerim. Ah ben de özledim.
1: Allah Allah. Bahadır Tatlıöz, Aydın Kurtoğlu. Ben de özledim, radyonuzdaydın Ahmet Ünay, muhabbet devam ediyor.
0: Ben de özledim, ben de resmin var şu an elimde.
1: Bakın kilolu iki kişi arasında sıkışan yolcu sosyal medyayı ikiye böldü diyor. Niye ki? Firma tazminat ödeyecek demiş. Yok, firma tazminat ödemiyor arkadaşım. Yani haberi böyle yapmışsın, başlığı böyle atmışsın ama yani haberin sonunda bir tazminat şeyi görmedim ben. Sydney Vassar isimli yolcunun paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kilolu iki yolcunun ortasında yolculuk yaptığı belirlenen Vassar'ın bu paylaşımı tepki çekerken havayolu firmasından tartışma yaratan bir karar geldi diyor. Şimdi evet, böyle bir paylaşımda bulunmak ayıp. Yani orada hani nasıl derler, fotoğraf vardı, burada fotoğrafı açalım. Tamam evet, biraz sıkışıyor gibi bir görüntü var tamam, ama hani bu şekilde paylaşmakta ayıp mı arkadaş? Sosyal medya günlerdir Sydney Watson isimli yolcunun paylaşımını konuşuyor. Bak sosyal medyadan çok uzağız zaten. Bizim konuştuklarımız siyaset, futbol, biraz magazin ve efendim troll tayfa. Üçlü koltuğun ortasında yolculuk eden Watson 3 saatlik uçuş boyunca yanında 2 kilolu yolcu olduğunu ve bu yüzden mağdur olduğunu açıklamıştı. O anların fotoğrafını çeken Twitter hesabı üzerinden çekerek Twitter hesabı üzerinden paylaşan genç kadının iki obez insan arasında sıkışıp kaldığından şikayet ettiği bu paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Yani çok şikayet edebileceğin bir durum varsa onu hani bu şekilde fotoğrafla paylaşmak yerine bence uçak burası, hostese falan çaktırmadan söyleyebilirim. Bu inceliktir, bu nezakettir. Çünkü hani obeziteye baktığımız zaman keyfi bir durum değil, bir rahatsızlık o. Ya da normal kilo da olabilir. Yani normal, hani illaki bir insan fazla kiloluysa obez olacak diye bir şey değil. Bu şekilde paylaşmak evet, çok doğru bir davranış değil. Bak rahatsız olabilirsin. Evet tamam, rahatsız sıkıştığını düşünüyor olabilirsin. Bu konuda da oradaki yetkililerden yardım isteyebilirsin. Pek çok kullanıcı Watson'ı insanların dış görünüşüyle alay etmekle suçlarken, bazı kullanıcılarsa durumun uçuş konforunu düşürdüğü konusunda Watson'da hemfikir olmuştu. Sosyal medya böyle. Yani anında tartışma başlar ve hakaret düzeyine gelir. Biz mesela, bizde olsa bizim hiç Türk kullanıcılardan yorum var mı bilmiyorum. Aslında bakabiliriz. Bizde olsa bak, bizde böyle bir fotoğraf paylaş. Ki artı çok da fazla sıkışmamış. Şimdi fotoğrafı daha yakından gördüm. O kadar da değil yani, biraz abartı da var işin içinde. Mesela bakıyorum bizden hiç var mı diye kullanıcı şu an gözüme çarpmadı. Bak bizimkiler bu işe dalsa yorumlarla. Üçüncü ve dördüncü yorumdan sonra iş siyasete doğru dönmeye başlar. Sonra arada bir kullanıcı mesela yorum yaparken işte atıyorum Fenerbahçe profil resminde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon fark etmez herhangi bir futbol kulübünün arması ya da öyle bir formayla fotoğrafı varsa hemen rakip taraftarı işin içine girer. O da ona oradan sarmaya başlar. Bizde böyle oluyor yani. Ne demiştik? Evet. Bir grup sosyal medya kullanıcısı Watson'ı alay ettiği için suçluyor. Bir grup sosyal medya kullanıcısı da hemfikir olmuş onunla beraber. Sosyal medyayı adeta ikiye bölen bu olay sonrası havayolu firmasının kararı belli oldu denmiş. Watson havayolu firmasından gelen elektronik postayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı diyor. Açıklamada şöyle denmiş. Başka bir müşterinin koltuk alanını ihlal etmesi nedeniyle konforunun azalmasına içtenlikle üzülüyorum diye başlıyor mesaj. Bu uçuşta görevlilerimiz oturma düzeninde değişiklik yapamadılar. İşte bu mesela, bu yapılabilirdi. Ancak iyi niyet göstergesi olarak size ayrı bir e-posta yoluyla $150 bir seyahat kredisi tanımlıyoruz. Bunu mesela tazminat demiş ama bu tazminat değil, hani şey, Hani yeter artık sosyal medyada bizle uğraşma. Şey hediyesidir yani bu. Mesela bizde de olur. Atıyorum bir yiyecek almışsındır mesela. İçinden istenmeyen bir şey görmüşsündür içinde. Onu mesela sosyal medyaya falan koyduğun zaman seni hediye paketine boğarlar. Bizde de benzer şeyler vardır yani bu. Bazı kullanıcılar şirketin ödeme yapma kararını da eleştirdi. Eleştiri yağmuruna tutmuş. Ödeme yapmıyor bak. Başka bir seyahat için kredi tanımlıyor. Yani o yolcu o seyahatin parasını vermiyor yani. Hava yolundan tazminat kazandığını belirten Watson önerilen ücreti ise beğenmemiş. O yüzsüzlükte bu da yani. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bak diğer iki yolcunun yani sağında ve solunda oturan yolcunun obezite sebebiyle evet fazla kiloları var. Ama sevgili Watson tamam sende olmayan o kilolar yüzsüzlük olarak geri dönmüş. Yani sende de onlarda olmayan yüzsüzlük var. Yani o kabul etmemeler falan ve oldu şirketin yarı hissesini de versinler. Mevzu böyle evet. Yani ben paylaşılmasına çok paylaşılmasını çok doğru bulmuyorum. Bu şekilde paylaşılmasını çok doğru bulmuyorum. Ha, bir şikayetin varsa evet farklı şekilde dile getirilebilir de.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Saat 11.
0: Reklam.
5: Haber.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
7: Spor.
6: UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
8: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
4: Haber. www.radyosinerji.com.
7: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Melisa Şirin. Tanrı'dan diledim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, evlenme oranları %20 azalırken boşanmalar %47 arttı diyor. Bu şekilde devam edersek sanıyorum bir 5 yıl içerisinde boşanmayla şeyi oranlarsak oradan bir 5-6 yıl içerisinde herkes bekar. Çünkü hani yüzde ne demişti bir dakika, %20 azalıyor, tamam. Keza boşanmalar 2 kattan daha fazla, yani evlenme oranına göre 2 kattan daha fazla artıyor. Arada mutlaka 3-5 yanılma payı olur. 5, bilemedin 7 yıl, hadi tamam 8 garanti olsun. 8 yıl sonra herkes bekar arkadaşlar. Sıkın dişinizi, bir şey kalmadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre son 20 yılda ülkemizdeki evlenme oranları %20 azalırken boşanmalar da %47 arttı denmiş. Çiftlerin %32'si sorumsuzluğu, %14'ü ise aldatmayı boşanma sebebi olarak gösterirken, tabi bu %14 yakalayanlar. Hani yani ne diyoruz, aldatma yakalanıncaya kadar aldatma sayılmıyor. Yakalanınca işin rengi değişiyor. Aile ve ilişki danışmanı bu Sevinç Karakaya yorumlamış. Bu mu benim danışmanlık yapıyor? Tamam, oranları verdik. Boşanmaların %33.6'sı evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşirken, ki bununla ilgili oran şöyledir. İlk 5 yıl evet tehlikelidir. Yani tehlikelidir derken risklidir. 5. yılı gördün mü? Gördün mesela, evliliğin 5. yılını kutluyorsun değil mi? Bir 5 yıl daha var önünde. 5'ten 10'a kadar yine rahatsın, devam. 10. yılda biraz bir hani 10. yıla doğru bir hafiften sıkıntı olabilir. Ondan sonra bir de 20-15 diye devam ediyor. Yine 15'e kadar bir risk var. Hani 15'ten sonra zaten bir zahmet boşanmayın. Yani 15 ya. Yani. Boşanmaların %33.6'sı evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşirken, çiftlerin boşanma nedenleri incelendiğinde sorumsuz ve ilgisiz davranma problemi %32.2 ile ilk sırada yer alıyor. Şimdi bu biraz da ama keyfe keder bir durum da olabilir, söyleyeyim ben size. Yani sorumsuz ve ilgisiz davranma problemi. Yani bu hakikaten biraz can sıkıcı bir durum. Çünkü şöyle bir şey de oluyor burada mesela. Karşı tarafa sorarsan dersen ki hani arkadaş sorumsuz muydun? Yok be abi. Yengeye ilgisiz miydin? Yok, alakası yok. Gayet ilk günkü gibi gösteriyor. Mesela burada işte bak, iki taraf da haklı olabilir burada. O biraz şeydir yani. Ben çok geçerli değil. Yani kanıt göstereceksin. Bu olmaz diye değil. Tabii ki elbette önemli bir oran ama hani biraz da böyle şey. Şimdi yani sen sıkıldıysan, şimdi şunu da unutmamak lazım. Şimdi sen sıkıldıysan karşındaki insan karşında takla bile atsa sen onu ilgisiz olarak görebilirsin. Onu demeye getiriyorum yani biraz da. Onu bakın, aldatma demiş %14.1 ile. Evin geçimini sağlayamama %9.8 ile. Şiddet eğilimi %8.1 izliyor demiş. Yani geçimini evet işte bunların hesabını başta yapmak gerekiyor. İşte evin geçimini sağlama falan filan, bu maddi hesapları en başta bir yapmak gerekiyor. Kötü senaryoyu bir düşünmek gerekiyor. Hani nedir o an işte evlendiğin zaman işler güçler yerindeyken birdenbire kötü giderse ne olacak falan filan diye. Yani onların bir ufak çaplı bir hesabını yapmak gerekiyor. Başka neler var? Sonrasında efendim tamamıyla uzunca bir süre cinselliğe girmişler. Hatta sonrasını tamamıyla bu şekilde tamamlamışlar. Belli ablamız biraz cinsel terapi de veriyor anladığımız kadarıyla. Hani oradan okurlardan falan bir şey gelirse diye. Çünkü haberin geri kalan diğer 4-5 paragrafı aynı şekilde devam ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim, haberin sonuna kadar böyle devam ediyor. Hani gelin biz danışmanlık verelim. İş biraz reklam kısmına geçmiş. Onu bizi ilgilendirmiyor. Onu haberi yapan arkadaşların meselesi.
Bir de artı mesela şimdi bak burada çok enteresan bir şey de var bak. Aile ve ilişki danışmanı diyorsun. Mesela ünvan sadece bu mu? Aile ve ilişki danışmanı kimdir yani mesela? Hani psikolog musun? Psikiyatr mısın? Bunlar da önemli. Mesela bir ara şeydi, aile danışmanları çok çıktı biliyorsunuz. İşte orada evet aile danışmanına tabii ki insanlar gidebilir, gitmelidir de zaman zaman. Ama bu danışmanın kim olduğuna da bakmak gerekiyor. Öyle bir ay iki ay eğitimle alınan sertifikayla yapılacak iş değil bunlar. Onun önüne bir geçmek lazım esasında. Öyle hani işin uzmanı olması gerekiyor yani dediğim gibi hani bir psikolog olabilir. Psikiyatr olabilir falan filan. Öyle patada kütede gideyim bir kişisel gelişimden şöyle bir eğitim alayım. Ondan sonra oradan bir aile danışmanı yapayım dersen olmadık şeylerden insanları boşarsın. Yani insanlar sana inanırsa kanarsa yani. O da hem büyük bir vebal bence bir de önemli bir suç yani.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Reklam. Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: Lira
6: tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor bu kadar.
7: Ödemeyi zaten. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oluyor.
6: Çok güzel
5: oluyor.
6: Evet onu ben
5: çünkü
6: de
5: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
6: geldi.
5: Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
6: Şimdi bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet.

Cem Belevi, Elizabeth radyonuzdaydı. Namucun Ay Muhabbet devam ediyor efendim. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz. Yine sosyal medyadan da bizleri, radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin. Ve şimdi Demet Akalın radyonuzda esiyor.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu Lezzetleri.

0: Ile sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

gidi hey. Eskidendi bu hasretlikler eskiden. Ha, yılların şarkısı, Ferit Ayfu şarkısı değil mi? Şimdi böyle şarkıyı çalarken düşündüm de günümüz gençleri pek anlamaz bu şarkıdan. Gayet de doğal. Mesela eskiden düşün. Böyle bir şey, yer değiştirme oldu sevgililer arasında. Mesela biri taşındı falan filan. Mutlaka benzer şeyler yaşanmıştır. Yani aşkta yaşanmıştır, arkadaşta yaşanmıştır vesaire. Bir daha haber alabilme şansın çok düşük. Yani cep telefonu, hep telefonu yok. Yani daha icat edilmemiş, yani o derece yok. İnternet desen birine, abi internetin var mı desen o yıllarda, döversin acaba ne diyor bu diye. Yani öyle bir şey bilmiyoruz. Haberdar değiliz. Yani biz değil ama dünya da haberdar değil. Şimdi mesela şimdi neydi? Sensiz şimdi nerede sevdiğim bilmem. Bak Instagram'a, görürsünler onu. Konum atar veya WhatsApp'tan. Eskiden böyle değildi ki bu işler, bu görüşmeler falan filan. Hey gideyim, şimdi böyle bir aklıma geldi. Şimdi her şey kolay. Nerede sevdiğim, bir dakika Instagram'a bakıyorum nerede. Ya ne bileyim, şey başka uygulamalar var mesela. Nerede acaba senin sevdiğin taşınmış diyor. Bir dakika bakalım konum olarak. Tam olarak şu an şurada görünüyor. Eskiden böyleydi. Bak şimdi kaç yıl eskisine gittik. Eskiye gittik, şimdi geleceğe dönüş yapıyoruz efendim. Karbondioksidi yakalayan ve güneş enerjisiyle çalışan araç. Bu ne biçim bir araç bu ya? Hollanda'daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesi ekibi sürüş sırasında havadaki karbondioksiti ortadan kaldıran ve güneş enerjisiyle çalışan bir otomobili tanıttı. Bak hem karbondioksiti ortadan kaldırıyor, yetmiyor, güneş enerjisiyle çalışıyor. Bak, elektrikle bile değil. Ki benim şu an elektrikli bir aracım daha yok, olmadı. Oğlum kaçıncı level'dasınız, biz çok geride kaldık ya. Biz hala dizel mi acaba benzinli mi arasında gidip geliyoruz. LPG taksak ne kadar ekonomik olur? İklim değişikliğiyle mücadele çabalarına yönelik üretilen ZEM isimli araç sadece güneş enerjisiyle çalışmakla kalmıyor. Aynı zamanda doğrudan hava yakalama adı verilen bir teknolojiyi kullanarak karbondioksiti ortadan kaldırıyor. Bizimkiler daha çok karbondioksit yayıyor. Doğrudan hava yakalama, karbondioksiti bir filtreye alarak havayı temizlemenin yeni bir yöntemi. Buna göre sürüş sırasında hava aracın özel filtrelerinden geçerek karbondioksit yakalanacak ve depolanacak. Malzemenin uyumluluğu, kolay ayırma ve katkı maddelerinin kullanımı, diğer özelliklerin yanı sıra zemin geri dönüştürülebilirliğini belirtiyor demiş. Bizimki de geri dönüştürülebilir canım. Git mesela ver hurdacıya. O konuda bak, geri dönüştürülebilir kısmında bizim arabalar da geri dönüştürülebilir abi. Onu da söyleyeyim yani. Motoru falan filan alıyorlar sürekli. Ekip arabadaki çoğu parçayı yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olacak şekilde tasarlayarak zemin ekolojik etkisinin yeşil geleneksel arabalardan da daha düşük olmasını sağladığını belirtiyor. Ayrıca gövde panelleri de tamamen 3D yazdırılabilir olacak şekilde geliştirilmiş. Kaç para bu? Ya hadi bunu kaç para olduğunu bırak. Elektrikli arabalar kaç para ya? Şimdi onlarda da mesela alsan bir türlü, almasan bir türlü teknoloji sürekli gelişiyor. Galiba artık kendi elektriğini üreten falan filan onlar yapıldı. Bak galiba diyorum çünkü ya yetişemiyorum yani teknolojiye. Ki mesela ben onu yıllardır bekliyordum. Neden? Arkadaş biz çocukluğumuzda bisiklet kullanırken bisiklete dinamo takardık. Dinamo. Neden? Gece gezerken far yansın diye. Elektrik üretiyordu. Far yanıyordu. Tamam patlıyordu daha sonra ama olsun. Yani şey ampul patlıyordu. Şimdi bu varken hani hareket halinde nasıl enerji olmaz falan filan diye ben bayağı düşünüyordum. Tabii bunun şey açıklaması da var. Biz bununla ilgili görüştüğümüz arkadaşlarımız da oldu. İşte fizik konusunda falan iyi olanlar. Hatta konu üzerine çalışanlar vesaire. Onların dedikleri şey hani bir enerji kaybolmadan yerine başka koyamazsın falan filan. Tabii ben anlamıyorum tabii onu. Yani onlar anlatıyor bana güzel güzel teknik anlıyor da ben anlıyorsam onu zaten o işi yaparım. Anlamadığım için onlara göre daha bilgili hissediyordum kendimi.
Hani konuya cahilim ama cahil olduğumdan dolayı kendimi daha bilgili hissediyorum yani. Ya diyorum bu olur arkadaş, araba hareket halindeyken koy dinamo gibi bir şeyi, o şarj olsun, şarj olduğu şeyi de elektrik şeyi olarak kullan diye. Biz de böyle biliyorsunuz yani, konu hakkında cahilseniz daha çok konuşma hakkınız var. Adamlar da bir süre sonra ha öyle öyle deyip ne yapsın, uğraşamıyorlardı yani. Şimdi demem o ki bunlar çok pahalı. Bunların, evet, elimizdeki araçlar maalesef dünyayı kirletiyor. Ne olursa olsun işte, bilmem kaç şöyle motor varmış da işte partikülmüş de ıvırmış da zıvırmış da, geç bunlar. Kirletiyor mu? Kirletiyor arkadaş bir şekilde. Hal böyle olunca bence burada bütün madem herkes hani buna dikkat ediyor. Bununla ilgili seminerler, ne bileyim, devlet politikaları falan filan geliştiriliyor. Bence devletler bir politika daha geliştirsinler. Benim arabamı alsınlar bana, üzerine belki çok az ekleyebilirim. Ama hani madem bu şey dünyayı korumak hepimizin görevi, tamam ben aracımdan feragat edeyim ama bana elektrikli araba ver. Hani devletler bunu yapmalı bütün dünyada. Böyle arabaları elektrikliyle değiştirme konusunda. Ha o da olur mu, olmaz da, benimkisi bir hayal. Maddi olarak değil bakın, olmaz dememdeki kasıt. Henüz daha benzin bitmediğinden dolayı biz daha benzinli mazot falan filan kullanmaya mecburuz yani. Nedir işte, çok fazla param varsa en iyisinden alabiliyorsun elektrikli falan filan, onlar ayrı tabii. Ama normal hani sıradan sen ben gibi, sen ben bizim olan olan vatandaşlar da biz böyle devam ki yani. Şeyi hesaplamaya devam araba alacağımız zaman. 100 kilometre ne kadar yakıyor bu? Hayatımız böyle geçiyor.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356-214-4460, 0546-214-6060.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

0: Kayahan radyonuzdaydı. Eminem, Hanımlar Beyler, Namit Onay, muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu.
1: Aklıma taktım.
0: Pekala.
1: Bulamazsın eminim.
0: Bakın efendim, bebek gibi masum olan burçlar demiş. Bak onlar diyor doğuştan hassas, romantik şeyler. Mesela doğuştan başarılılar vardı, işte doğuştan çekici olan burçlar vardı. Bunlar da efendim bebek gibi masum olan burçlar. Doğuştan hassas. Dokunmayan ensesine vur, lokmasını al. Hiç kavga gürültüyle işleri olmaz. Böyle naiftirler. Bak herkesin iyi olduğuna yürekten inanırlar diyor. Çünkü çok masum bir kalbe sahip oldukları için her şeyin iyi tarafını görürler demiş. Bakalım bunlar hangi burçlar? İlk burcumuz Koç burcu. Ben diyorum bu astrolog arkadaş Koç burcuna torpil geçiyor. Ya kendisi bir Koç burcu, her şeye yakıştırıyor Koç burcunu. Hiç böyle şey yok. Hani Koç burcu da çok nalet. Ondan sonra hiç böyle bir şey yok yani. Bak Koç burçları genellikle çok hırslı ve inatçı olarak tanımlanır. Ancak diyor Koç burçları çocuk yaşlarda çok masum olur. Oğlum çocuk yaşlarındaki Koç burcunu ne yapacağız? Çocuk yaşlarda genel olarak herkes masum oluyor yani. Çevresindeki kötülüklerin farkına varamaz diyor. Koç burçları acımasız düşünmez. Birçok kez ihanete uğramış olsalar bile her zaman insanlarda iyiliği ararlar demiş. İkinci burcumuz, ikinci bebek gibi masum olan burcumuz efendim Yengeç burcu. Bak Yengeç burçları çok hassas olur ve bebek kadar masum düşünürler demiş. Gerçekten savunmasız kalabilecekleri için kendilerini kötülüklerden korumaya çalışırlar. Var mı aranızda yengeç? Ne oldu, hani kıskançlar vardı iki tarafta böyle kıt kıt kıt kıt falan. Hani yakaladı mı acımıyordu falan filan, affetmiyordu. Özellikle ikili ilişkiler ve aşk konusunda yengeç burçları çok masum olur. Aşkı sadece mutlu ve şanslı bir duygu olarak düşünürler. Onunla birlikte gelen acı hakkında hiçbir şey bilmezler diyor. Yani aşk acısı çekmemek suretiyle. Efendim bir diğer burcumuz Başak burcu. Başak burçları her zaman iyi niyetli düşünür. Herkesin kendisi gibi olduğunu düşündüğü için kötülükleri fark etmez diyor. Ama işte herkesin de kendisi gibi olduğu düşündüğü için farkında olmadan kötülük de yaparlar. Hep söylüyorum, benim başımın belada olduğu burçtur Başak burcu. Hayatımın her döneminde en yakınlarımda mutlaka Başak burçları olmuştur, bilirim. Ve onların o simetri hastalığı mesela kendisi gibi düşündüğü için, mesela ben kovayım, beni de kendisi gibi düşünüyor. Ki en asimetrik burçtur yani. Başak en simetrik burç, kova en asimetrik. Böyle bazen farkında olmadan çileden çıkarabiliyorlar efendim. Sadece diğer insanlara yardım etmeye ve onları kendilerinin en iyi versiyonu olmaya teşvik etmeye odaklanırlar. Bu özellikleri sayesinde insanların onlar hakkındaki planlarını anlayamazlar diyor. Bir diğer efendim masum burcumuz, yani bebek gibi masum olan bir diğer burcumuz Oğlak burcu. Oğlak burçları son derece uyumlu burçlardır. Bu hayatta ne yaptıkları ve ne istedikleri Oğlak burçları için çok önemlidir. Oğlak burcu olanlar kimse hakkında kötülük düşünmez demiş. Allah Allah. Her zaman başarılı olmak için durmadan çalışır, düşmanlarının olacağını aklından bile geçirmez diyor Oğlak burçları için. Ve bir diğer burcumuz bebek gibi masum olan burçlar listesindeki son burcumuz efendim çok doğru bir tespit, Kova burcu. Yani Kova olduğum için söylemiyorum ama masumuz be. Aklımızdan asla kötü bir şey geçmez. Hiç sizler de şahit olmamışsınızdır zaten buna, öde söyleyemedim de. İnsanlar için her zaman en iyi niyetlere sahiptirler diyor bak kovalar için. Ağlarım bak. Biri hakkında tek bir kötü düşünceye bile tahammül edemezler. Bak mesela biz kötü düşünmeyiz ama mesela sen başka bir insan hakkında kötü düşündün ya, biz ona da çok kızıyoruz, yapma öyle diye. Kötü düşünme şaşkın diyoruz. Kendilerini yaratıcılık ve hayal dünyalarıyla şımartırlar diyor. Çok masum düşünürler. Başlarına kötü bir şey geleceğini asla düşünmezler diyor. Kesinlikle. kesinlikle her zaman söylüyorum, kalbim temizdir. Asla kötü düşünmem. Hiçbir zaman düşünmemişimdir. Bundan sonra da düşüneceğimi sanmıyorum. Bu ne? Boğa, ikizler, aslan, terazi, akrep, yay ve balık çevresindeki kötülüklerin her zaman farkına varır diyor bak. Bu özellikleri sayesinde karmaşık duygular yaşayabilirler demiş. Diğerlerini de ek olarak yazmışlar. Evet, bu burçlardan biriyseniz sevgili dinleyenler, hadi iyisiniz. Masumsunuz, günahsızsınız. Yani suç bizde değil, bizi hayat böyle yapıyor. Yani yoksa bizim asla yani alakamız olmaz.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Opçoktor Pınar Telli Celtemen, Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden Tokat İl Başkanı olarak atandı ve parti teşkilatlanmasını yönetecek. Almus'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 41 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. Vali, rektör, protokol ve vatandaşlar katılarak belgeleri takdim etti, başarı diledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Peru'nun Ayacucho bölgesinde saat 13'te 7.2 büyüklüğünde deprem oldu. Başkent Lima'da da hissedilen sarsıntı toprak kaymasına yol açtı. Henüz can kaybı veya hasar bilgisi açıklanmadı. Kocaeli Darıca sahilinde kıyıya vuran ikisi kadın 3 ceset bulundu. Sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri cesetleri kimlik ve otopsi için morga kaldırdı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı'nın kadın buluşması etkinliğine telefonla bağlanarak kadınlara yerel seçimlerde kararlı çalışma çağrısı yaptı ve destek istedi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Yalçın Öncü ile Gülçin K yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Kaza sonrası özel güvenlik görevlisi Yalçın Öncü ile Olgun Y öldü, Gülçin K ve Yağmur Y yaralandı. İnceleme sürüyor. Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü drift yaparak araç kullandı. Trafik polisleri olayı tespit etti. Araç sahibi ve sürücüye toplam 220 bin lira ceza uygulandı. Güvenlik güçleri trafik ihlallerine karşı önlem aldı.
0: Spor.
1: Tottenham'ın Savinho için Manchester City ile bonuslar dahil 100 milyon euro anlaşmaya çalışıyor. Savinho kariyerine Kuzey Londra'da devam edecek, Marmuş transferi de gündemde. Galatasaray Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile anlaştı. İlk teklif reddedilince 20 milyon euroya yükseldi. Demirovic 38 maçta 15 gol 5 asist yaptı. Mustafa Çulcu, Trabzonspor Ferencvaros maçında hakem Igor Pajac'ın dengesiz ve acemi performansını eleştirirken VAR'a fazla güvenilmesini yetersiz buldu.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 7 kuruştan, gram altınsa 7022 lira 32 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık olacak, en yüksek sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 28 derece olarak ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Bizlere sayısız ve sonsuz nimetler bahşeden Yüce Yaradanımıza, Rabbimize sonsuz hamd-ı senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salat, sayısız selam olsun. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû, sallu aleyhi ve sellimû teslimen. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Yaradanımız, Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle hitap ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne leke لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sadakallahu l-Azim. Kalem suresinde Rabbimiz ahlakın ne kadar yüce bir değer olduğunu ve ahlakın en üstün noktasının Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu işaretle Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Kalem suresinin 4. ayet-i kerimesinde, 3 ve 4. ayet-i kerimelerinde kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı övülüyor. Onun ahlakının yüce bir ahlak olduğu ifade ediliyor. Müminler için, Müslümanlar için, dünya üzerindeki bütün insanlık için Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en önemli değer, en önemli ahlaki örnektir. Yine kainatın efendisi kendini tanıtırken Müslümanlara, müminlere şöyle hitap ediyor. İnnemâ bu'istu li utimme mekârimel ahlâk. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş olan bir peygamberim buyurdu. Şimdi bakıyoruz. Hazreti Adem aleyhisselam da büyük bir ahlakla, büyük bir tevazu ile, büyük bir erdem ile gönderilmiş ve o arada gelen son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen belki binlerce peygamber hepsi aynı düsturu, yani ahlaklı bir mümin olma, ahlaklı bir Müslüman olma düsturunu insanlığa anlatmış. Ve Resulullah bu ahlakın güzelliklerini tamamlamıştır. Resulullah'ın bu ifadesi bize bunu gösteriyor. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş olan bir peygamberim buyurulmak suretiyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam onun ahlakı bizlere tanıtılmış, anlatılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere önümüzdeki pazartesi günü Mevlid Kandili. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dünyaya teşrif ettikleri Rebi'ül Evvel ayının 12. gecesi diye ifade ettiğimiz o gece inşallah hep beraber idrak edeceğiz. Resulullah aleyhissalatu vesselamın o dünyaya gelişini, insanlığa rehber ve önder oluşunu inşallah bunu bu hafta içerisinde yapacağımız değişik etkinliklerimizde inşallah gerek müftülüğümüz olarak bu etkinliklerimizde özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlaki vasıflarını ön plana çıkarmak suretiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtmaya çalışacağız. Elbette hepimiz tanıyoruz kainatın efendisini ama onu sadece tek bir zaviyeden, tek bir bakış açısıyla tanımak değil. Her şekliyle onun ailede bir baba olarak Resulullah'ı tanımak, bir eş olarak kainatın efendisini tanımak, bir arkadaş olarak onu tanımak. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle her yönüyle inşallah anlamaya, anlatmaya özen göstereceğiz. Niye özen gösteriyoruz buna? Çok üzerinde durmamızın en önemli sebebi, Kur'an bizlere Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde bunu yapmamızı emrediyor. Aslında. Nasıl emrediyor bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا. Sadık Allah. İçinizden, sizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe kavuşmayı uman kimseler için ve Allah'ı çokça zikreden, Allah'ı çokça anan, Allah'a bağlı olan kimseler için Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Demek buradan şunu anlıyoruz. Resulullah'ı kim örnek alır? Evet, hepimiz diyoruz ki ben peygamberi seviyorum. Hepimiz diyoruz değil mi? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgimizi nasıl gösteriyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Değil mi? Salatü selam getirmek, Resulullah ne buyuruyor? Bana olan sevginizi göstermenin yolu nedir? Salatü selam getirin. Benim ismim duyunca, benim ismim bir yerde alınca salatü selam getirmek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmektir. Hani diyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bir salavat-ı şerif getirmek, yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina demek, Uhud dağından daha yücedir. O kadar büyük bir şey. Yani bu salavat-ı şerifeyi getirmek suretiyle bizler sevgili peygamberimiz Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı anlıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti iyi anlamak lazım. Resulullah'ı sevmek, ona bağlanmak, onun yolunda gitmek demek, bir, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman kimseler ondan güzel örnekleri kendisine şiar edinirler. Allah'a ve Resulüne kavuşmayı uman. Yani ahiret inancı olmayan bir insan Allah sevgisi, peygamber sevgisinden bahsetmek mümkün değildir. Bir, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman kimseler. İki, Allah'ı çokça zikreden, Allah'ı çokça anan Müslümanlar da Resulullah'ı örnek alırlar. Allah'ı çokça zikreden. Nasıl bir zikir? Böyle hani tesbihat yapmak, bu da zikirdi değil mi? Allah'ı anmak en büyük zikirdir. En büyük zikir Allah'ı anmaktır. Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah değil mi? Sübhanallah. Yani insanın içinden geldiği şekliyle Rabbine tesbih etmesi en büyük zikir. Sadece dil ile söylemek de değil aslında. Peygamber'e örnek almak. Allah'ı zikretmek demek, onun yaratmış olduğu varlıkları ve kendi yaratılışının farkına varmak demektir. Ben niye geldim? Bu dünyaya benim geliş amacım ne? Yani düşünün, şöyle bir kendi kendimize düşünelim. Bak bugün cuma, mübarek gün. Duaların reddolunmayacağı gün, değil mi? Dualar reddolunmuyor cuma günü. Olmaz. Resulullah öyle buyuruyor. Cuma günü diyor, öyle buyuruyor, öyle bir güzel bir vakit vardır ki, öyle değerli bir vakit vardır ki, icabet vakti diyor, o vakte bir Müslüman denk gelir de elini açar veyahut da kalbiyle Rabbine dua eder, Allah onun duasını kabul eder. İcabet günündeyiz. Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gündeyiz, cuma günü. Müslümanların birliğinin, beraberliğinin en fazla tesis edildiği, Müslümanların bir araya geldiği, cem olduğu, toplandığı gündür cuma günü. O yüzden değerlidir. Kıymetli kardeşlerim, elbette ki sevgili peygamberimiz Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı bugün sizlere kısa da olsa tanıtmaya çalışacağız. Yani Resulullah'ı böyle tanıtmak kolay bir şey değil. Niye kolay değil? Çünkü Resulullah'ı tanıtmaya çalışsak ciltler dolusu kitaplar yazmamız gerekir. Okumamız gerekir ki Resulullah'ı tam manasıyla tanıyabileyim. Onu tanımanın aslında kestirme bir yolu var. Kısa bir yol. Yani Resulullah'ı nasıl tanırız? Bunu sahabelerden birisi geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yani ahlaki yönünün nasıl olduğunu anlamaya çalışıyor. Geliyor Resulullah'ın evine. Orada Hazreti Ayşe validemiz kapıyı açıyor. Resulullah yok. Buyuruyor ki ya ey Ayşe, Resulullah'ı kısaca şöyle kısaca bana bir tanıt. Peygamber onun ahlakı, onun yaşayış tarzı nasıldı? Kısaca. Hazreti Ayşe validemiz çok basit bir cevap veriyor aslında. Basit ama anlamlı bir cevap. Karşı bunu soran kişiye diyor ki siz hiç Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Ya Ayşe biz Kur'an-ı Kerim okumaz mıyız? Kur'an-ı Kerim'i hafzediyoruz, hıfzediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i her gün okuyorum. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamak istiyorsan Kur'an-ı Kerim Kur'an ahlakıdır, onun ahlakı. Resulullah'ı tanımak istiyorsan Kur'an'a bakacaksın. Onun ahlakını anlamak istiyorsan Kur'an-ı Kerim'i oku. Tamam, yeter. Onun ahlakını anlamış olursun. Kur'an-ı Kerim açtığımız zaman Rabbimiz bize ne emrediyor? Biraz sonra hocamız da zaten hutbeye çıktığı zaman sadece bir ayetle, bir ayet. Onu da açacağım şimdi o ayetin detaylarına da. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنَى عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Her cuma günü duyduğumuz hocamızın da mealini verdiği ayet. Şimdi bakın, kısaca Allah Müslümanlara adaletli olmayı emrediyor. Birincisi adalet. Her yerde adil olun. Çocuklarınız arasında da adil olun. Bakın çocuklar arasında, ya bu kız çocuğuydu, bu erkek çocuğu değil. Çocuklarınız arasında İslam'ın koymuş olduğu, tesis etmiş olduğu manada adalet. Hatta şöyle bir örnek anlatıyor. Resulullah biliyor ki hani çocuğunuzun birisini böyle öptüğünüz zaman, hani çocuğu insan sever öper ya, kendi çocuğunu, evladını. Diğer çocuk da şehitmesin diye yani böyle ondan kendisine pay çıkarmasın diye, üzülmesin diye diyor öbür çocuğunuzdur. Çocuk bakın, adalete bakın. Adalet dediğimiz hani çocuklar arasındaki hani onlara göstermiş olduğumuz sevgide bile adaletli olun diyor Allah Resulü. Vel ihsan. İki, İhsanı emrediyor. İyilik yapmak. İyilik yapmak nedir? Hocam iyilik yapmak zekat vermektir, sadaka vermektir, hayır hasenat yapmaktır. Evet doğru. O da bir iyiliktir. Ama asıl iyilik nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Kazanacak davranışlar sergilemektir. Ticaret yapıyorsan dürüst ticaret yapmaktır. Ailene iyi davranmaktır. Onların hakkını, hukukunu gözetmektir iyilik yapmak. Yanında komşun aç iken tok yatmamaktır iyilik. Bakın, bu da bir iyiliktir. Şimdi senin komşun çok zor şartlarla bir geçim temin ediyor. Sen evinde 3 öğün yemek yiyorsun ve kalbin rahat ve mutmain. Olabilir mi? Bir Müslüman olabilir mi böyle? Olmamalıdır. Olmamalıdır. Komşun aç iken tok yatmamak. Asıl iyilik odur. Sevgili peygamberimizin hani iki, Kur'an-ı Kerim dedik ya Resulullah'ın ahlakı. Adalet, Resulullah adildi. insanlar arasında daima adaletle bilmek. İki, ihsan, iyilikte bulunmak. Kainatın efendisine hediyeler geliyordu bakın. Hediyeleşmek bu arada sünnettir, onu da söyleyeyim. Ya hocam hediye geldi, ne yapayım? Sen de ona hediyeni, hediye güzel bir hediyeyle mukabil. Hediyeleşmek sünnettir. Niye? Resulullah biliyor, hediyeleştiği zaman diyor, kardeşine kalbinden bir ünsiyet belirir, ona bir muhabbet belirir. Kardeşinle arandaki muhabbetin artar, bağlılığın artar. Birbiriniz de hediyeleşin. Ama böyle hafaki hediyelerde değil canım, yani büyük hediyeler aldığın zaman mahcup kalırsın. O öyle değil. Kalbinden, hani bizim orada derler ya bizim memleket, çam sakızı çoban armağanı. Küçücük olsa kardeşinin gönlünü alabilecek küçük hediyeler. Arkadaşına, evindeki eşine, çocuklarına, değil mi? Birilerine hediye vermek. Bu nedir? İnsanlar arasında sevgiyi, muhabbeti ve ünsiyeti artırır. Ama bunu abartmamak gerekiyor. Tabii hediyeleşmekten kastım, yanlış anlaşılmaz. Büyük, şimdi gidip de büyük bir hediye aldığın zaman şimdi adam, ya ben de aynısıyla mukabele ettim. Gücün yetmeyebilir, değil mi? Onun da ayarını kaçırmamak lazım. Evet, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bir diğer özelliği. Bugün Resulullah'ı tanıyacağız, değil mi? Nedir? O hediyeleşmeyi çok severdi. Hediye takdim eder. Kendisine hediyeler gelirdi bazen. İşte değişik devletlerden küçük hediyeler gelirdi. İşte veyahut da birisi bir hediye getirirdi. Resulullah hemen hiç elini dokundurmadan o hediyeyi fakirlere dağıtır. Hiç elini dokundurmaz. Hiç. Böyle hemen. Hatta bir tane bir hanımefendi bir eliyle bir aba böyle üzerine örtülen bir aba dokunmuş. Resulullah'a getiriyor. Resulullah diyor ki ya Resulallah bu sana dokundu. Tabi oradaki sahabelerden bir tanesi gözü kalıyor. Yani yok kendisinin mübareğin yok, öyle bir şey yok. Ya Resulallah diyor, keşke benim olsa da ne güzel, ben sırtıma giysem deyince hemen çıkartıyor. Resulullah sırtına koymamış tabi, daha yeni hazırlanıyor. Hemen buradan alıyor, kesiriyor. O arkadaşın, kardeşinin sırtına gidiyor. Al diyor sen. Senin diyor. İşte bu kardeşlerim. Bir Müslüman, yani şöyle söyleyeyim ben size. Biz bazı şeylerden şikayet ediyoruz. Ya işte insanlar. Yardımseverlikten koptu, şundan koptu, bundan koptu. Bazı serzenişlerde bulunuyoruz. Aslında bu kendimizin elinde olan bir şeyler. Bunu tesis edecek, bu duyguları tesis edecek olan bizleriz. Bizler, toplum olarak bizler bunları isteyerek kalben yaptığımızdan bazı güzel değerlerimiz var. Bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz, ananelerimiz değil mi? Çok güzel geleneklerimiz vardır yani. Yardımlaşma, imece, bunlar hep bizim atalarımızdan, dedelerimizden bizlere miras olarak kalmış güzel gelenekler, İslam'a uygun güzel geleneklerdir. Bunları aynı şekilde, güzel şekilde devam ettirmek bizim elimizde. Evet, teknolojinin geliştiği, insanların bireyselleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Her yerde, dünyanın her yerinde insanlar bireyselleşmeye başladı. Aile bağları gitgide zayıflıyor. Niye? İnsanlar bireyselleşiyor. Geniş aileler küçücük çekirdek ailelere dönüşüyor. Çocuklar hemen ne yapmak istiyor? Yani belli bir yaştan sonra kendi ayaklarının üzerine durmak ve kendi yolunu çizmek için ilerliyor, değil mi? Günümüz böyle. Böyle deyip de serzenişte bulunmamak lazım. Bunu değiştirmek, bunu güzelleştirmek de bizim elimizde kardeşler. Bunu değiştirebiliriz. Kendi güzel örtlerimizi, adetlerimizi, geleneklerimizi, dinimizin güzel emirlerini hayatımıza tatbik etmek de bizim elimizde. Rabbim inşallah bunları Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bize öğrettiği şekilde hayatımıza tatbik edebilmeyi inşallah, Rabbim inşallah bizlere nasibi müessere eyler kıymetli kardeşlerim. Evet, kainatın efendisinin bizlere öğrettiği çok güzel şeyler vardır. Devam edelim. İnne Allah'a ye'muru bil adli vel ihsani. Allah iyiliği emrediyor. iyilik derken iyiliğimizin kıymetini olmasını istiyor muyuz? Şimdi bir iyilik vardır, ortada iki iyilik var. Bir iyiliğin hiçbir Allah'ın indinde kıymeti yok, öbür iyiliğin Allah'ın indinde çok kıymeti var. Diyeceksiniz nasıl oluyor hocam, ikisi de iyilik değil mi? İyilik. Ama birisini yapan Müslüman, birisini yapan Müslüman değil. Birisini yapan iman sahibi değil, birisini yapan mümin kalbinde iman taşıyor. İkisinin iyiliği birbiriyle aynı değil. O yüzden Resulullah şöyle buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani senin yapmış olduğun iyilikler vesaire dünyevi bir faydadan başka bir şey değildir. İman yoksa. Sana dünyada fayda sağlar. Zengin olursun. Karun gibi zengin olursun. Bütün dünyanın her şeyi sana ait. Olursun. Ama iman yoksa onun bir Allah'ın indinde ahirette bir kıymeti var mı? Yok. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada imanınızı tesis etmiş olamazsınız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Kardeşlerim, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ifadesiyle dünya diyor iki kapılı bir ev gibidir. Biliyorsunuz en uzun yaşayan peygamberlerden bildiğimiz, yani tarihsel sürece baktığımız zaman, İslam tarihine baktığımız zaman en uzun yıllar yaşayan peygamberlerin başında kim geliyor? Hazreti Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'a soruyor birisi, ya ey Nuh, yani uzun yıllar yaşadın, tarif et, dünyadan ne anladın? O da diyor ki dünya iki kapılı bir evdi. Bir kapıdan girdim, öbür kapıdan çıktım. Peygamber Aleyhisselam bunu nasıl tarif ediyor? Dünya sadece bir gölgelikten ibarettir. İnsan o gölgelikte belli bir süre kalır ve o gölgelikte belli bir süre kaldıktan sonra insan yoluna devam eder. Galû velâda ruhlar aleminde yaratılan insana Allah ne verdi? Bir beden emanetini verdi. Ben böyle düşünüyorum. Bir düşünün. Şu üzerimizdeki bedenimiz bizimle gidecek mi? Yani yolculuğumuza devam edecek mi? Yok. O beden dünyadaki görevini tamamlayacak değil mi? Daha sonra o beden ile belli bir süre aramız kopacak. Değil mi? Beden çürüyecek. Bu dünyada dünyanın bir gerçeği. Bunu kimse değiştiremez. Ya, dünyanın bütün bilim insanları bir araya gelse bu gerçeği değiştiremiyor. Bilim insanları şöyle demiş, ya insan acaba yani şey de bilir mi, yani ebedi yaşayabilir mi? Çalışmalar yapılmış. Yapılıyor. Dünyada yapılıyor böyle çalışmalar. Ama bir türlü başarıya ulaşamıyor. Niye? Çünkü o gen kendi kendini imha ediyor yani. Adamların elinde değil. Laboratuvara koyuyor, gen kendini imha ediyor. Yapacak hiçbir şey yok. Kendini, o hücreler ölüyor zamanla. Değil mi? İnsanoğlunun mesela derisine bakalım şöyle. Şimdi insanın, gencecik insanın derisi biraz daha şeydir böyle. Gergindir. Çünkü oradaki şey oranı biraz daha fazladır. Pigment, efendim, hücre oranı biraz daha. O hücreler zamanla yok oluyor. Ama şunu da unutmayalım. Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman, bize vaat edilen cennete girdiğimiz zaman inşallah, orada mümin aklının, hayalinin gelmeyeceği büyük bütün güzelliklerle orada karşılaşacaktır. İnsan aklı orada durur. İnsan aklının üzerinde.

Allah'ın yanına gitti. Dedi ki imana gel. Bu dünya kısa. Bu dünya geçici. Geçici bir dünyada yaşıyorsun. Ama bir türlü onun kalbine iman sirayet etmedi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların akrabası. Akrabalarının da imana kavuşması için çok çabalı, çaba sarf etti. Değil mi? İşte Ebu Talib çok ısrar etti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ama işte insan iman etmedi miydi? Bu bir kalp işidir. Hani iman nedir diye sorulduğu zaman deniyor ki iman kalptir. Kalpten gelecek. Yani kalpten gelmediği müddetçe sen ona imana kavuşturamazsın. Resulullah'ın en büyük özelliğidir. Evet kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli, yani üsve-i hasene diye ifade ettiğimiz en güzel örneklik olan Resulullah'ın en güzel örnekliklerinden bir tanesi de nedir? Doğruluğu ve vefayı, vefanın ve doğruluğun en güzel örneklerinden birisi yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Doğruluğun ve vefanın. Müşriklerin bile Muhammedül Emin dediği bir peygamber. Güvenilir peygamber. Ondan insanlığa işte kimseye zarar gelmez dediği bir peygamberden bahsediyoruz. Üsve-i Hasene. Örnek bir peygamberdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyuruyor. İman ile küfür, doğruluk ile yalancılık. Bak bunlar hepsi birbirinin zıttı. Yani Müslümanın kalbinde bulunup bulunmaması gereken şeyler. İman ile küfür. Müslümanın kalbinde iman, inkar edenin kalbinde küfür vardır. Müslümanın kalbinde davranışlarında doğruluk, iman etmeyen kişinin kalbinde ve davranışlarında yalancılık vardır. Hiyanet vardır. Müminin kalbinde emanet, güvenilirlik vardır. Dürüstlük vardır. Resulullah da o yüzden diyor ki iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık bir şahsın kalbinde birlikte bulunmaz diyor. Kıymetli kardeşlerim, tabii inanmak, iman etmek Müslümanın şiarıdır. Bir sahabi, bir kişi geliyor. Sahabi olup olmadığını bilmiyorum ama birisi geliyor. Ya Resulallah diyor, bana İslam'ı tanıt. İslam nedir? Kısaca tanıt. Resulullah ona sadece kısaca söylüyor. Kul de ki, âmentü billahi thümmestakim. İslam, Allah'a inandım dersen Müslüman olursun. Yani Müslüman, mümin kalbinde Müslüman olsun, mümin. Allah'a inancı olan bir insana biz Müslüman deriz. Değil mi? Ay günahı var. Hocam namaz kılmadı. Şunu yapmadı. Bunu yap. O, onun günahı ayrı. Onun günahını ne yapacak? Yevmül kıyamette onunla da hesaplaşacak. Ama biz ona ne deriz? Müslüman deriz. Çünkü imanı var. Âmentü billahi. Ya Rabbi ben sana kalbim ile iman ediyorum. Dedi mi? Dedi. Sümmestegim. Sonra da dost doğru bir insan. İslam. Kısaca özeti bu. İman ve dürüstlük doğruluğu diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o adama İslam'ı bu şekilde değerli kardeşlerim tanıtmış oldu. Yine kıymetli kardeşlerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a başka bir insan soruyor. Diyor ki ya Resulallah ahirette kurtuluşun yolu nedir? Nasıl kurtulacağız? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dilini göster. Aa buna sahip çık. Diline sahip çık. Diline sahip çıkarsan kurtuluş erersin. Fitneye bulaşma. İnsanlar arasında dedikodu, fitne, fesat yayma. Günahlardan pişmanlıkla Rabbine gözyaşı döker.

kulluğun nasıl olması gerektiğini ifade etti. Bir de şu şöyle bir yan. En tehlikelisi bu bence. Hepsi çoğu tehlikeli de. En tehlikelisi nedir? İnsanın duyduğu her şeyi başkalarıyla paylaşmaz. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani her duyduğun şeyi başkalarıyla, başkalarına söylemek çok tehlikeli, sulara doğru yüzmek gibi bir şeydir. Ama gerçek olduğu olmadığını araştırmamış, ya söyle şu adam şöyle dediydi. Ne yapmış oluyorsun kardeşin? Bir, gıybetini ediyorsun. İki, daha ilerisi onun olmadığı yerde sen gıyabında adamın, adama eğer o özellikler o adamda yoksa onun gıybetini nin ötesinde iftira atmış oluyorsun sen. Çok tehlikeli. Resulullah diyor, ya Resulullah gıybet nedir? Gıyabında bir olmadığın bir adamın arkasından konuşmaktır. O özellikler varsa bile konuşta. Ya Resulullah o adamda o özellikler yoksa, işte şöyle bir adam, böyle bir adam saydın ama o özellikler o adamda yok. O zaman adama bırak gıybet etmeyi, adama iftira atmış olursun diyor Resulullah Aleyhisselam. O yüzden Resulullah bizlere ne buyurdu? Kefe bil mer'i innema en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam. Her duyduğunu söylemesi. İnsana sadakat yakışır, görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Sen sadakatli, doğru ol, dürüst ol. Allah senin daima yanındadır, sana yardım eder. Her daim. Kıymetli kardeşlerim, hani bunun pek çok örneği var ama tabii dilimizle, ifadelerimizle, her şeyimizle Allah'ın ve onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rızasını kazanmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor, insanların hangisi daha faziletli? Resulullah cevap veriyor, temiz kalpli, doğru sözlü olan herkesin, işte onların faziletli insanlar onlardır. Sözü doğru, kalbi temiz, insanlara faydalı insanlardır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah'ın doğruluğu sadece dil ile, söz ile değil, aynı zamanda yaptığı davranışlarıyla da ticaret hayatında, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz hayatının belli bir döneminde ticarette de uğraştı. Evet, çobanlık yaptı, ticaretle uğraştı, tarım. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geçimini temin etmek için değişik mesleklerle de iştigal ettiğini Resulullah'ın görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz hep anlatılan bir olay. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte çarşıda gezerken orada yani denetliyor çarşıyı. Orada gezerken bakıyor ki bir buğday yığını. Buğday yığının kupkuru gözüküyor. Ama bir yarım saat önce yağmur yağmış. Resulullah elini buğday yığının içerisine daldırıyor. Bakıyor ki ıslaklık geliyor. Hepimizin bildiği bu. Aslında bizim için bir ders var burada. Bakıyor yaş eli. 6 yaş. Üstü kuru. İşte. Diyor ki bu niye böyle? Çağırın bakalım bu. Niye böyle yaptı? Diyor ki ya Resulallah biraz önce yağmur yağdı. Ben de insanlar hani görmesin diye üstünü kapattım. Böyle yaptım diyor. Bir hata yaptım diyor. Resulullah ona şöyle söylüyor. Bizi aldatan bizden değil. Yani gerçek manada, kamil manada bir mümin olamaz demek istiyor. Aldatmak. İnsanları aldatmak. Hile yapmak. İnsanların işte temel gıdası değil mi? Buğday ekmek değil mi? Bu konuda ne yapıyor? Aldatıyor. Resulullah ona uyarıyor diyor ki bizi aldatan bizden. Mümine yakışmaz bir tavır. Müminin yapmaması gereken bir tavırdır. Buyuruyor. Evet. Yunus Emre'nin güzel bir ifadesi var. İnce sırat köprüsü sıfatmış bu yolda. Dosta giden kişinin doğruluktur çaresi.
Kimde kim doğruluk var, hak çalap onu sever, iki cihana yarar o erin sermayesi. Ya bir o erin, o insanın sermayesi, dünyada eğer doğruluk yaparsa, onun doğruluğunun karşılığını hem dünyada alır, diyor Yunus Emre bunu söylüyor. Hem de ahirette onun sermayesidir diyor. O doğru yapmış olduğu iyilikler, doğruluklar ona bir sermaye olarak gelecektir diyor. Evet, doğruların mükafatı Allah'ın indindedir. Hazreti Mevlana'ya atfedilen güzel bir söz vardır kardeşlerim. Hazreti Mevlana der ki, doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni, eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni, ne doğruyu aç gördüm ne eğriyi tok, eğri yay elden kalır menzil alır doğru. Yani sen doğru olursan Allah senin menzilini, uzaklığını, gideceğin yolu ne yapar? Açar. Allah o zorlukları, önündeki zorlukları ne yapar? Kolaylıklara tebdil eder eğer sen doğru dürüst bir Müslüman olma yolunda ilerlersen. Ama bunu yapmazsan maalesef bu durumda ne olur? İnsan doğruluğun

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat.

0: Ziraat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54.
0: Saat 13.
2: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküp'e ulaştırdık. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğalgaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık dedi. İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince 20 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 şüphelinin yakalandığını, 41'inin de tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 3901 farklı operasyonda bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artışla 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ile geçirildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirerek bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti.
3: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
3: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.

koskoca bir haftayı tamamlamak üzere Cuma'ya ulaştık. Cuma'nın ritmini yakalamak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir Cuma günü olsun diye. Günden daha fazla keyif alalım diye bugünün en sevilen şarkılarıyla, bugünün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız Cuma'yı keyiflendirmeye, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat. Aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz. Projelerinize güven katıyor. Geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Reklam. Play Store'dan indirdikten sonra
5: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
4: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
6: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
5: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
6: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
5: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
4: 300
5: diye.
4: 300 lira.
5: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
4: evet,
5: veriliyor.
4: KDV'si, vergisi.
5: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
4: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
6: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
4: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oldu.
5: Çok güzel
4: oluyor.
5: Evet, onu ben
4: çünkü
5: de ben.
4: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
5: kalmış.
4: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
5: Geldi.
4: Mesajım geldi. Onayla.
5: Harika.
6: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
5: Şimdi
6: İşlem
5: yükleniyor.
6: Bitene kadar ayırmayınız.
4: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
5: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
4: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
5: Şimdi bir dakika sürmedi.
4: Bir dakika sürmedi. Şansa
5: işte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Mesaj gönderirken, sosyal medyada paylaşım yaparken emoji kullanıyor musunuz? Yeni nesil çok fazla kullanmıyor emojiyi. Herhalde biraz daha böyle orta yaşlılar daha fazla kullanıyor. Zaten kullandığımız emojiler de yaşımızı ortaya çıkartıyormuş. Yapılan araştırmalarda 2025 verilerinde dijital iletişimdeki kuşak farkını tek bir sembol üzerinden görünür hale getiren araştırmalar, dünyada en çok kullanılan emojinin artık klasik gülme emojisi değil, daha ziyade kişisel çıkartmalarla yeniden şekillendirildiğini ortaya çıkartmışlar ve fakat yine de 2025 verilerine göre dünyanın en çok kullanılan emojisi gözyaşlarına boğulan yüz olmuş. Gülmekten ağlayan derler ya, gözlerinden yaş gelerek gülme emojisi 2025'te en çok kullanılan emoji olmuş. Peki yaşımızı hangisi ele veriyor? Aslında neredeyse kullandığımız emojilerin hepsi, çünkü genç kullanıcıların önemli bir bölümü emojilerden tamamen uzaklaşmış. Kendi fotoğraflarından ya da belirli bir arkadaş grubunun anlayabileceği internet şakalarından oluşan çıkartmalar gönderiyorlar. Emoji paylaşanlar genelde orta yaş oluyormuş. Yani tek bir emoji ile sınırlandırmıyoruz. Gönderdiğimiz bütün emojiler yaşımızı ortaya çıkartıyor hanımlar beyler, haberiniz olsun.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

Şimdi kendi aramızda şakalaşabiliyoruz arkadaşlar arasında ama ünlüler kendi arasında. Şakalaştığında ciddiyete dönebiliyor mevzu. Son zamanlarda Sefo'nun evlilik teklifi çok fazla konuşuluyor. Fakat Sefo'nun Çağla Boz'a yaptığı evlilik teklifinin aslında bir şaka olduğunu söylüyorlar. Gerçekten şaka mıydı? Yoksa öyle olduğunu mu kabul etmek istiyorlar? Tartışılır. İkiliden gelen açıklamada yapılan evlilik teklifi şakaydı demişler. Peki Sefo'yu dinledik. Şakalar bazen, şakanın dozu bazen kaçtığı vakit ciddi olarak algılanabiliyor. Biz de ciddiye algılamıştık aslında. Yine seni severdim dedi Sefo hayatın ritminde. Peki güzel bir cuma günü olsun. Radyonuz açık olursa birazdan Selma Tin burada olacak. Oğuzhan Koç'ta Özgün'ü dinleyeceğiz. Melis Fis, Berkay, Zeynep Salih, çok daha fazlası var ama onlardan önce Tabu ile Gizem radyolarınızda.

Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa,

0: sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Gül.
1: Konserve zamanı geldi. Yılın en sevdiğim zamanları. Ağustos'ta Eylül böyle bayılıyoruz domatesi, biberi, konservesi, turşusu vesairesi. Peki konserve yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Tuzu iyi ayarlamak önemli. İyi yıkamak önemli. Kullanılan malzemelerin kalitesi önemli. Kullanılan malzemelerin kalitesi kadar tüm aşamalarda hijyen koşullarına dikkat edilmesi önemli. Uzmanlar kapakların sıfır, yani hiç kullanılmamış olması gerektiğini söylüyorlar. Mikrop üreme özelliği yüksek oluyor eski kapaklarda, aman dikkat edin. Mutlaka kullanmadan önce cam kavanozları bir 15-20 dakika kaynatıp sterilize etmek gerekiyor. Kapaklar yeni olmalı dediğim gibi. Koca bir kış, kışlık hazırlayacağımız için bu kurallara da dikkat etmek gerekiyor. Ben önceden hatırlatmış olayım. Konserve yapımına başlayanlar mutlaka biliyorlar ama bir kez daha gözden geçirsinler ne yapacaklarını.

Başım ağrıyor deyince ilk aklınıza gelen şey ne? Bence kadınlar olması gerekiyor. Çünkü dünya genelinde kadınların migrenle mücadelesi erkeklere göre 2 kat daha fazla. Gerçekten de öyle. Ne yazık ki migren tipi baş ağrısı kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla gözüküyor. Bilim insanları bu durumun ardında bir biyolojik sır olduğunu söylerken nihayet yeni bir araştırma kadınlık hormonu östrojenin beyninizdeki stres kapılarını ardına kadar açarak migren ataklarını tetiklediğini ortaya çıkartmış. Yani en büyük sorumlusu vücudumuzdaki östrojen sevgili hanımlar ve dolayısıyla kadınlarda migren erkeklere göre 2 kat daha fazla görülüyormuş. Peki o halde başınızın ağrısını alacak diyelim. Gününüzü güzelleştirecek şarkılar yine hayatın ritminde. Can Bonomo var bu kez sırada.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Sosyal medya yüzünden gitgide tüketim odaklı insanlar haline gelmeye başladık. Tamam, hepimiz değil, hepimizi bir tutmuyorum. Ne de olsa ne demiş eskiler, bir elin beş parmağı bir değil. Herkes farklı farklı yaşıyor hayatlarını tabii ki ama pek çoğumuz sosyal medyada gördüğümüz hayatlara zaman zaman özeniyoruz. Ben niye tatil yerine gitmiyorum mesela, onun gittiği tatile gitmiyorum. Ben niye yurt dışına seyahat etmiyorum. Ben niye o eşyaları almıyorum. Niye o ayakkabıyı giymiyorum. Niye o kıyafetleri satın almıyorum gibi düşünceler olabiliyor. Kadın erkek fark etmeksizin, hatta çocuklarda da var. Bu tüketim toplumu çocuklardan itibaren değişmeye başladı. Fakat yapılan araştırmalar tüketim odaklı yaşamak yerine sade, hatta paylaşımcı bir hayatı benimseyen insanların daha mutlu hissettiğini ortaya çıkartmış. Kendi halinizde, hani kendi yağımda kavruluyorum der eskiler, belki duymuşsunuzdur bu sözü. Kendi halinde yaşayan insanların daha mutlu yaşadığını, hatta paylaşımcı olan insanların, elinde var olan azı bile paylaşan insanların daha tatmin olmuş hissettiğini, daha mutlu hissettiğini söylüyorlar. Bir de böyle deneyin bence ve dahi çok daha mutlu olacağınızı, çok daha iyi hissedeceğinizi ben de net söyleyebilirim. O halde biraz daha sade, biraz daha tüketimden uzak, kendi halimizde yaşamakta fayda var.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Opçoktor Pınar Telli Celtemen, Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden Tokat İl Başkanı olarak atandı ve parti teşkilatlanmasını yönetecek. Almus'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 41 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. Vali, rektör, protokol ve vatandaşlar katılarak belgeleri takdim etti, başarı diledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'de Forza ve Yalı taraftar gruplarına yönelik operasyon düzenledi. 28 şüpheli yakalandı, 8 ayda 8 şiddet eylemi tespit edildi. Silahlar ve suç unsurları ele geçirildi. Hilmi Tuna Kuriş, kardeşi Alihan Kuriş'in yakın zamanda yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken polis tarafından yakalandı. Kaçış girişimi polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucunda engellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları'nın düzenlediği kadın buluşmasına telefonla katılarak AK Partili kadınlara yerel seçimlerde kararlı çalışma çağrısı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Sakarya'da 411 okul bahçe görevlisi kontenjanı ayırdı. Görevliler okullarda giriş çıkışları ve bahçe güvenliğini sağlayacak, öncelikle yüksek öğrenci sayısı ve riskli okullar seçilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 5.06'da 4,2 büyüklüğünde 12 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Çevrede hissedilen deprem olumsuz duruma yol açmadı. Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Playoff ilk maçında KNO Zalgiris'i 3-0 yenerek ülke puanına katkı sağladı. Trabzonspor'sa Ferencvaros'a yenildi. New York Knicks, Josh Hart için 3 yıllık 54 ila 62 milyon dolar arasında yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Hart, takımın önemli oyuncularından biri konumunda. Nikola Jokic, Victor Wembanyama'nın gelişimini sürdürmesi halinde tüm zamanların en iyisi olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı ve özel rakip olarak görmedi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 7 kuruştan, gram altınsa 7074 lira 44 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık olacak, en yüksek sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 28 derece olarak ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356-212-6060
2: 0555-463-77-77.
3: Reklam.

Son yıllarda güzellik deyince Koreliler aklımıza geliyor. Hatta Kore güzelliğiyle alakalı pek çok malzeme satılıyordur. Görmüşsünüzdür mutlaka, belki de sahip oldunuz. Kore güzellik sırrı artık açığa çıkmış. Yani her yerde aramanıza gerek yok. Özellikle sivilceleri, siyah noktaları sıkarak ya da o agresif bantlarla cildinize zarar vererek uzaklaştırmayacaksınız. Bu da sosyal medyada bir viral videoyla ortaya çıkmış. Fidi metodu sayesinde yağ yağı çözer, çivi çiviyi söker manasında. Cildinizdeki pürüzleri parmak uçlarınızla Fidi metoduyla ortadan kaldıracağınızı söylüyorlar. Fidi metoduyla, kil maskesiyle cildinizdeki pürüzleri daha kolay temizleyeceğinizi söylüyorlar. Temizleme yağı sayesinde de gözeneklerin tamamen temizleneceğini iddia etmişler. Denediniz mi bilmiyorum ama yeni trend sosyal medyada buymuş. Ben de bahsetmiş olayım. Her trendi de denememek lazım aslında.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

bazen sabah uyandığınızda böyle gözlerinizin altı, yüzünüz, hatta elleriniz şiş uyanıyor olabilirsiniz. Uzmanlar aslında bunun sebebinin tabağınızda fazlasıyla tükettiğiniz bir gıdadan kaynaklandığını söylüyorlar. Tabii ki tuz. Evet, vücudun temel işlevleri için gerekli ama günlük tüketim 5 gramı geçmeyecek. Ölçeceğiz, biçeceğiz, günlük 5 gramı geçmeyeceğiz. Çünkü fazla tuz tükettiğimizde sadece yüzümüzde, gözümüzde, ellerimizde şişkinlikle kalmıyoruz. Kalp, damar, tansiyon, kemik, mide rahatsızlıklarını da beraberinde getiriyoruz. Yüksek sodyum tüketimi bunu da beraberinde getiriyor, haberiniz olsun. Bu yüzden tabağınızdaki tuz miktarını, gün içinde tükettiğiniz tuz miktarını 5 gramdan fazlası olmayacak şekilde ayarlamakta fayda var diyelim. Bir hikaye vardı, belki hatırlayanlar vardır. Seni tuz kadar seviyorum babacığım diye. Onu da bir araştırın, güzel bir hikaye. Yokluğunun da tuzun olmamasının da aslında vücuda zarar verdiğini hatırlatmak isterim. Kararında, tadında yeteri kadar kullanmakta fayda var. Her şeyde olduğu gibi tuzu da.

0: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

arkadaş ortamında, aileyle, sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz vakit sohbet, muhabbet ortamında telefon tabii yanımızda. Bahsettiğimiz mevzular telefonda sonra karşımıza çıkıveriyorlar. Telefonlar bizi mi dinliyor? Evet, bizi dinliyor. Doğrusu bu. Aslında asıl amaç sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak. İhtiyaçlar doğrultusunda reklamlar çıkartıyorlar karşınıza. Bir sohbet sonrasında cep telefonunuza gelen reklamlar, uzmanlara göre uygulama yüklenirken verilen izinler yüzünden ortaya çıkıyormuş. Bu yüzden uygulamalarınızı tek tek inceleyip verdiğiniz izinlere şöyle bir göz atacaksınız. Mikrofon izinleri özellikle ortamı dinliyor ve tabii ki ne istediğimizi, ne istemediğimizi algılayıp ona göre reklamlar çıkartıyorlarmış. Ve evet, sorunun cevabı, akıllı telefonlar bizi dinliyor.

0: çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
5: Reklam.
6: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji. La la la.

Yapay zeka ile her şeyi konuşmayın. Sonra bizi ifşa ediyorlar. Gözümüzün yaşına bakmazlar. Söylediğimiz her şeyi ifşa edebilirler. Tamam, şaka bir yana ama evet, insanlar benimle konuşurken en çok bu 10 kelimeyi kullanıyor diye bir ifşada bulunmuş yapay zeka. Sonuç olarak duyguları olmadığı için, bizim gibi düşünmediği için, adı üstünde yapay zeka olduğu için her şeyi ifşa edebilir. Milyonlarca insanın her gün dertleştiği, iş yaptırdığı, soru sorduğu yapay zeka, kullanıcıların en sık tekrarladığı kelimeleri ifşa etmiş. Peki siz en çok yapay zeka ile konuşurken hangi kelimeleri kullanıyorsunuz? Listenin birinci sırasında lütfen var. Çok kibarız, rica ediyoruz yapay zekadan. Nasıl, yardım, teşekkürler, özetle, yaz, kısaca, örnek, fark, yani gibi kelimeleri çok fazla kullandığımızı söylemiş ama birinci sırada lütfen kelimesinin olması beni biraz mutlu etti. Halihazırda hala kibarlığımızdan ödün vermiyoruz ne de olsa.

kötü giden bir günü daha iyi hale çevirmek için, kendinizi daha iyi hissetmek için ya da sıradan bir günde çok daha mutlu hissedebilmek için yakın arkadaşlarla bir araya gelmekte fayda var. Yapılan araştırmalar, sevdiğiniz arkadaşınızla sadece 12 dakikalık bir sohbetin bile düşünce biçiminizi tamamen değiştirebileceğini ortaya çıkartmış. O halde kötü giden anları değiştirmek, düşüncelerinizi değiştirmek, olumsuzluklardan ulaşmak için sevdiğiniz arkadaşlarınızla sadece 12 dakika bir arada olmaya ihtiyacınız var, unutmayın. Bir 5 dakika görsem seni yeter değil, artık bundan böyle bir 12 dakika görsem seni yeter diyeceksiniz.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9000 mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Radyo Sinerji.

Koskoca bir haftayı daha bitirmek üzereyiz. Bu güzel Ağustos gününde, bu güzel Cuma gününde, bu sıcak Cuma gününde hayatın ritmini yakaladık. Günü daha keyifli hale getirdiğimize inanıyorum. Aynı keyif almak için pazartesi yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyorum. Güzel bir hafta sonu olsun hepiniz için. Sevdiklerinizle birlikte doyasıya eğlendiniz, dinlendiniz. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi hayatın ritminde yine buluşalım. Hoşça kalın.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenleme faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirerek bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat. Aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz. Projelerinize güven katıyor. Geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300
0: yapalım.
1: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir...
3: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Ah rana nin rana nin ara ira, yakalım mı yakmayalım mı?

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
0: Top 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
5: 5 numara.
7: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: 4 numarada Asil Gök, Ne Oldu Böyle?
5: 4 numara.
6: Jon Jovi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
5: 3 numara.
7: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
6: Hadise Ara Beni 2 numarada.
5: 2 numara.
7: Deli

0: ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Albay Ali İhsan Kurtulan, Tokat'ta uzun yıllar görev yapıp vatandaşlar ve personelle güçlü dostluklar kurarak emekliliğe ayrılıyor, sevgi ve saygıyla uğurlanıyor. Tokat'ta Sümani Yılmaz, Gölcük Tersanesi Komutanlığındaki Teknofest Mavi Vatan 2026'ya atıyla katılarak etkinlikte renkli anlar yaşanmasına neden oldu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu siyasete girdiği için pişman olduğunu, sanatçılar için belediye başkanlığının uygun olmadığını söylüyor. Özgürlüğüne kavuşunca aktif siyaseti bırakmayı planlıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı yurt dışına kaçma hazırlığında Marmaris Bozburun'da yakaladı. Kullanılan araç İdris Naim Şahin adına tahsisli. Soruşturma derinleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları'nın düzenlediği kadın buluşmasına telefonla katıldı. Erdoğan, kadınlara seslenerek kararlı çalışmayla Balıkesir'in sahiplerine geri döneceğini vurguladı. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkili olmaya başladı. Uzmanlar, yarından itibaren sıcaklıkların pik yapacağını, İstanbul'da 36 dereceye ulaşacağını ve bağıl nemin artacağını ifade ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 12 kilometre derinlikte 4,2 büyüklüğünde deprem kaydetti. Saat 05.06'da gerçekleşen sarsıntı çevre yerleşimlerde de hissedildi. Olumsuz durum bildirilmedi.
1: Spor.
2: NBA'in Los Angeles Clippers hakkındaki soruşturması devam ederken Kawhi Leonard'ın Toronto Raptors'a takası resmiyet kazanmadı. Yönetim kurulu kararını Eylül ortasında açıklayacak. Galatasaray altyapısından yetişen 23 yaşındaki Metehan Baltacı 2020-2027 sezon sonuna kadar kiralık olarak Gençler Birliği formasını giyecek. Transfer kısa sürede netleşecek. Metro Holding Kayseri Spor Başkan Yardımcısı Tufan Koç, Iğdır FK maçıyla ligde 3'te 3 yapmayı, şampiyonluk yolunda güçlü adımlar atmayı hedefliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 7 kuruştan, gram altınsa 7074 lira 94 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava sıcak ve en yüksek 38 derece olacak. Sivas'ta yarın hava sıcak seyredecek, en yüksek sıcaklık 36 derece. Yozgat'ta yarın hava güneşli, sıcaklığın en yüksek 34 derece olması bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: ışığınla büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Reklam.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden genç bilim insanlarının elde ettiği başarıları paylaştı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen öğrenciler bilgisayar, yapay zeka ve coğrafya dallarında düzenlenen 4 ayrı uluslararası organizasyonda toplam 15 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk donanmasının Mavi Vatan'daki özellikle caydırıcılığı cidden bütün dünyada büyük bir yankı uyandırıyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesi olarak 195,6 milyon liranın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını bildirdi.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var.
0: Evet. Muhteşem bir şey.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Albay Ali İhsan Kurtulan, Tokat'ta uzun yıllar görev yapıp vatandaşlar ve personelle güçlü dostluklar kurarak emekliliğe ayrılıyor, sevgi ve saygıyla uğurlanıyor. Tokatlı Sümani Yılmaz, Gölcük Tersanesi Komutanlığındaki Teknofest Mavi Vatan 2026'ya atıyla katılarak etkinlikte renkli anlar yaşanmasına neden oldu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Müteahhit Mehmet Nuri Ataş, 40 milyon liralık alacak sorunu yüzünden emekli polis Aytekin Fil ve oğlu Sinan Fil'i vurdu. Yaralanan kadın Neslihan Fil, hastaneden taburcu edilirken şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu ve Moskoviç hakkında soykırım suçundan yürütülen kovuşturma kapsamında kırmızı bülten talep ettiklerini, uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım aktivistlerine yapılan saldırının yargılanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları'nın düzenlediği kadın buluşmasına telefonla katılarak kadınlara seslendi ve bir sonraki yerel seçimlerde kararlı çalışmayla Balıkesir'in yeniden sahiplerine geçeceğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ciğerci Bahattin markasının Sakarya şubesinde satılan dana kuzu Adana kebapta kanatlı eti tespit etti. Ürün, tahşiş yapılan gıdalar listesine girdi. Marka yaklaşık 30 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor. AFAD Deprem Dairesi verilerine göre 21 Ağustos 2026'da saat 5.6'da merkez üssü ilgaz olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 12 kilometre derinlikte oluşarak çevre ilçelerde hissedildi. Spor. Fenerbahçe 23 yaş altı yabancı oyuncuların transferi için çalışırken satış listesinde yer alan Cengiz Ünder'e sürpriz bir talip ortaya çıktı. Beşiktaş, Leandro Trossard'ın UEFA Avrupa Ligi maçında yaşadığı sakatlığın ardından Alanyaspor karşılaşmasında yer almasının beklendiğini duyurdu. İstanbulspor 19 yaşındaki genç stoper futbolcu Umut İslamoğlu'nu kadrosuna kattı ve sarı siyahlı kulüp resmi açıklamayla takıma dahil etti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 7 kuruştan, gram altınsa 7063 lira 29 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava sıcak ve en yüksek 38 derece olacak. Sivas'ta yarın hava sıcak seyredecek, en yüksek sıcaklık 36 derece. Yozgat'ta yarın hava güneşli, sıcaklığın en yüksek 34 derece olması bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Hala sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

yaparsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 8464 ve 0356 502 5025. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.

0: kayıtlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56,
4: 0543 746 37 54.
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
5: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Efendim günler geçiyor, ömür geçiyor, hayat geçiyor, insanlar ömrümüzden birer birer geçiyor. Bütün bunları bir kenara bırakarak ömrümüzü ilk günkü gibi keyifli bir gün haline getirmek için Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat. Aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz. Projelerinize güven katıyor. Geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Zeki Müren'i ağırladık program birlikteliğimiz içerisinde son olarak. Ve program Gökhan Şen'le devam ediyor.

0: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler devam ediyor.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

sevgili dostlarımız geçmişten günümüze sanat müziğimizin en güzel eserlerinden güzel bir müzik demeti sunuyoruz Şarkılar Bizi Söyler programında. Şimdilerde yeni albümlerden bir tanesiyle devam ediyoruz. Ebru Tuncel'i ağırlıyoruz program birlikteliğimiz içerisinde.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda son olarak Umut Akyürek yorumundan güzel bir sanat müziği eseri paylaştık ve şimdilerde program birlikteliğimiz Ali Osman Akkuş yorumundan güzel bir Uşak eserle devam ediyor. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil diyor sanatçımız.

Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler devam ediyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Geçmişten bugüne özlediğimiz Türk sanat müziği eserlerini radyomuz farkıyla bölgenin en iyisinde siz sevgili dostlarımızla buluşturduk. Bir saat boyunca sizlerle beraberdim. Umarım programdan keyif almışsınızdır. Bizler katılımlarınızdan dolayı ve programdan dolayı çok büyük keyif aldık. Yarın yepyeni bir programda Şarkılar Bizi Söyler programında radyomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi. 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Şarkılardan fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

şimdi dar gülüm. Acıyım, acıdan öteyim belki.